Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteli programındaydık birlikte. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte bir saat boyunca Arabesk'in en efsane seslerinden en güzel resitallerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Hatıram. Günün son resitali Arif Susam'dan gelecek. Dile benden ne dilersen diyecek. Karşılık beklemeden seviyorum seni ben. İnanmazdım eskiden ne sevgiye ne aşka. Şimdi ne günahım var seni sevmekten başka diyecek. Dile benden ne dilersen şarkısıyla Arif Susam. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Tekrar görüşene dek hoşça kalın. İyi akşamlar diliyorum. Arif Susam, dile benden ne dilersen sizlerle radyolarınızda.

aşırık beklemeden. Dile benden, dile benden ne dilersen. Dile benden ne dilersen. Seviyorum, seviyorum seni ben. Karşılık beklemeden.

0: Çalar resitali sona erdi.
1: Sen nasıl feleksin? Ben nasıl insan? Bir ele bak felek, bir de bana bak. Ben de bir insanım, her insan gibi. Bir sana bak felek.

0: Zeyip sancını bir kilo rakıya gömsem de akşamları. Oy benim yaralım. Asıl sancı uyandığımda bütün odaları boş görünce koyarmış. Boş görünce koyarmış.
1: Damar damar işte o kadar.

0: sana olan duygularımı tam olarak anlatamıyorum.
1: Biliyor musun? Ben de öyleyim.
0: Neden böyleyiz bilmiyorum ama birbirimizi ayrılık korkusuyla tehdit edip sanki intikam alıyoruz.
1: Bilhassa sen.
0: Hayır sen.
1: Kabul etmiyorum. Kavgayı en çok sen çıkarıyorsun.
0: Şarkılarım duygularımı benden daha iyi anlatıyor.
1: Söyle o zaman.
0: Dinle.

senden sonra aynalar benden kaçtı. Umutlar elimi bıraktı, uykular bana küstü. Şimdi sırtımda gecenin yağmurları, başımda kasım rüzgarları ve dilimde hep o şarkı. Seni o kadar çok sevdim ki. Gel gör ki bağıramadım seni hiçbir yerde. Çağıramadım, şımartamadım seni, şımaramadım. Nedense hep son vapurlarda bekledim seni, hep son trenlerde. Karıştım o kör kalabalıklara, kimselere gelmediğini

Cebimde yıllanmış bir yalnızlığın adresi. Ayaklarım başka yeri bilmez. Pişmanlığım hazin şarkılar kadar hazin. Hangi sokağa girsem çıkamam. Hangi yatağa girsem uyuyamam. Hangi resmine baksam ah dayanamam. Ellerimi sende unutmuşum. Yüreğimi sende. Kimseye verecek sevgim de kalmadı. Çünkü seni o kadar çok sevdim ki. Senden sonra hangi tene dokunduğumsa kül, hangi eli tuttumsa kar, hangi dudağı öptümse buz, hayatımda ne tat ne tuz, seni o kadar çok sevdim ki. Anlayacağım, her gece bir başka acının koynundayım. Ve her sabah bir başka idam sehpasındayım. Son sözüm mü? Seni o kadar çok sevdim ki. Seni o kadar çok sevdim ki. Ah, seni o kadar çok sevdim ki.

duyarsan anlarsın ben ne haldeyim. Hayalin kaybolur, hasretin kalır. Kalbim yine seni gelecek sanır. Benim mektupların çok iyi tanır. Sorarsan anlarsın ben ne haldeyim.

yardımcı ol. Derdine derman, sevgine ferman olmak isterdim. Bilmediğim bir şeyler var ki. Nasıl söylesem? Yemin ederim ki, yemin ederim ki seni hala seviyorum. Hala seviyorum. Bilmediğin öyle şeyler var ki.

akşam olmadan, güneş batmadan gel. Beni yalnız bırakma. Beni sensiz bırakma. Korkuyorum gecelerin karanlığından. Korkuyorum sessizliğin çığlıklarından. Böyle yaşamaya alışkın.

Kolay değil. Kolay değil sevgilim, hemen seni unutmak. Yokluğum bir ölüm, hasretin ecelim. Öldürür aşk yarası.

0: ve açık büfe kahvaltı, sulu yemek, tabildot ve ızgara çeşitleriyle Tırmız Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde olan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası başlıyor.
1: Başlıyor. 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde.

0: Power Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası başlıyor. Başlıyor. Aynen.
1: Mersin efendim. 104.6.
0: Burası. Ya ya ya.

hayatımızı yaşıyoruz ama sabah erken kalkıyoruz değil mi? Sabah erken kalkıyoruz, mutlu sanıyorlar değil mi? Ama oyunun kurallarına göremek lazım. Yani oyunun kurallarında yazıyor mu acaba madde 1 sabahlar erken kalkılacak diye? Acaba oyunun kurallarında yazıyor mu madde 1 uykuya doyulmayacak diye? Acaba oyunun kurallarında yazılıyor mu? Yani çocukluğunuzdan bugüne kadar hep erken kalkacaksınız diye. Yani bilmiyorum şimdi aramızda. Şimdi ben kreş çocuğu değilim. Ben ilkokuldan başladım okumaya. Ama şimdi kreş çocuklarımızı görüyoruz 3 yaşında 4 yaşında falan. Onlar da harbiden sabah erken kalkmak durumunda kalıyorlar. Şunu hesap etmek için sordum. Yani ortalama 3 yaşında kreşe gitmek için kreş servisi için erken kalkıyorsun. Sonrasında ilkokul çağın geliyor. İlkokula gitmek için erken kalkıyorsun. İlkokul 4 sene sonra ortaokula gidiyorsun. Yine okula gitmek için erken kalkıyorsun. Sonra orta öğretim bittikten sonra yani ortaokuldan bahsediyorum liseye yazılıyorsun. Lisede de yine okula gitmek için erken kalkıyorsun. Tam liseden mezun oluyorsun o be diyorsun üniversiteye yazılıyorsun kazanıyorsun falan gidiyorsun. Sonra orada da derse yetişmek için erken kalkıyorsun. Okul bitiyor tamam artık erken kalkmaya gerek yok bir şeye yetişmek zorunda değilim falan diyorsun. Sonra işe giriyorsun yine erken kalkıyorsun. Sonra işi bırakıyorsun. Tamam home office çalışıyorsun. Günümüz teknolojisi, 2026 teknolojisi. Programları evden yapıyorsun. Radyo programcısın. Ulan sabah 7'de programa giriyorsun. Yine erken kalkıyorsun. Allah esirgesin yani. Sonra ortalama o 20 yıllık, 20 yıl sürüyor mu eğitim hayatı? 16 falan işte. Evet, ortalama 16 yıllık eğitim hayatının sonrasında. Ortalama 34 yıllık

İş hayatı toplarsanız eğer ki 50 yıl yapıyor. Çocukluğu falan kadın ortalama 60. 60'tan sonra uyuma imkanın var ama uyuyamıyorsun. Çünkü artık uyumaktan sıkılıyorsun. Çünkü artık emekli kafasındasın. Çünkü artık erken kalkıp ortalığı karıştırman gerekiyor. Her şeye müdahale etmiyor. Tabii canım. Erkenden gidip yani şu sana beleş olan serbest kart alıp da bindiğin belediye otobüsüne bir binmen gerekiyor. Belediye otobüsünde bir insanlara evladım ben yaşlıyım bana yer versene demen gerekiyor. İnsanlarla müthiş kavga etmen gerekiyor. Ben senin deden yaşındayım oğlum ayıp değil mi lan sonra bana yapar. Yani ben buradan şu özeti çıkartıyorum arkadaşlar. Yani doğduğumuz andan itibaren belki de 1-2 yaş özellikle bir uyutmaya çalışıyoruz değil mi? Yeni doğan bebeği ama sonra belli bir 3 yaşından sonra kaldırmaya çalışıyoruz. Düşünsenize eğer sizi anneleriniz uyandırıyorsa gerek ilkokula giderken gerek ortaokula liseye gerek böyle hala ailenizde yaşayıp da işe giderken aile uyandırıyorsa anne düşünsenize bebekliğinizde uyu diyordu şimdi uyan diyor. Yani o zamanlar uyu diye mücadele veriyordu şimdi uyan diye mücadele veriyor. Ya öyle ya da böyle uyanmak lazım arkadaşlar. Yani uyu uyu nereye kadar yata yata karpuz büyür. Hangimiz karpuzuz ben değilim şahsen. Efendim hoş geldiniz. Burası Tolga Dünyası programı. Efendim hoş geldiniz. Güzel programa denk geldiniz. Harbiden diyorum var ya böyle dinlediğiniz zaman kendinize geleceksiniz. Dinlediğiniz zaman böyle inanılmaz enerjik olacaksınız. Günün neşeli başlayacaksınız. Dinlediğiniz zaman belki size genel kültürle ilgili, genel yetenekle ilgili bir şey katmayacağız. Yani ne bileyim gireceğiniz böyle bilgi yarışmasıyla ilgili sorularla karşılaşmayacaksınız. Veyahut da şu an dünyada, ülkede neler oluyor bununla ilgili bilgi sahibi olmayacaksınız. Ama emin olun güzel eğleneceğiz. Hep birlikte acayip eğleneceğiz. Bravo.

Şimdi tabii hepimiz erken kalkıyoruz. Hepimizin sorumlulukları var. Yerine getirmemiz gereken sorumluluklar var. Yapmamız gereken ödevler, görevler var. İşte bizim de bir sorumluluğumuz var. 30 yıllık tecrübesiyle Cuma Ali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası. Evet evet. Yağmur Yemekçilik ve Kahvaltı Salonu. Efendim Tırmın Sanayi Sitesi'nde Yağmur Yemekçiliğe ait bir lokantası var. Lokantasında sabahları kahvaltı servisleri var. Aynı zamanda gün içerisinde

0: sulu yemekleri var, pilavları var, çorbaları var, salataları var. Aynı zamanda iş yerlerinde tabildot usulü servisleri var. Aynı zamanda düğün, nişan, cenaze, toplu yemek organizasyonları için güzelce tencereleri kaynıyor. Aynı zamanda yağmur catering yemekçilikte 3 çeşit yemek 300 lira değil, daha da ekonomik. Yağmur catering yemekçilikte 3 çeşit yemek 250 lira değil, daha da ekonomik. Yağmur catering yemekçilikte 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Evet evet. 200 liraya şu an tedavüldeki en büyük para biriminden bahsediyorum. 2 tane yüzlükten bahsediyorum. 4 tane ellikten 200 lira. Tabii şaşırırsınız çünkü 200 liraya ne tantuni yiyebilirsiniz, ne lahmacun yiyebilirsiniz, ne kebap yiyebilirsiniz. Ama 200 liraya yağmur yemekçilikte bol bol yiyebilirsiniz. Ana yemeği pilavı salatasıyla 3 çeşit yemek. Hasretim. Yanında limonu, biberi ekmeğiyle sadece 200 lira. Evet evet, yanlış duymadınız. Yağmur catering yemekçilikte 3 çeşit yemek. Ana yemeği pilavı salatası limonu biberi ekmeğiyle beraber sadece 160 Türk lirasına. Değil. Değil. Dur. Sadece 200 lira, 200. Lan birdenbire %20 indirim yaptım. Her şeyde fiyat artınca. Evet evet. Yağmur yemekçilikte ana yemeği pilavı salatası limonu biberi ekmeğiyle beraber bol bol yağ az öde 3 çeşit yemek sadece 200 lira. 200 lira. 200 lira. Ya.
1: Yağmur Catering Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmalı'da hizmetinizde. Telefon 0542 144 4602 0542 144 4602.

Tolga Dünyası'nın WhatsApp numarası kaydetmeyenlerin ise 0546 977 8432. Kaydet numarayı yolla mesajını. 0546 977 8432. Gönder gelsin mesajını. Yolla gelsin mesajını.

0: Ben de saatte eve dalar sevmem. Ben de gidiyorum ama geleceğim. Birkaç dakikaya tekrardan buradayım. İşimin başında, görevin başında olacağım. Ayrılmayın, hemen geliyorum.
1: 1995'ten bugüne 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta İşletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

0: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
1: Canların benimi dün sabah olduğu gibi bu sabahta. Canlarım benim geçen hafta olduğu gibi bu haftada. Canlarım benim geçen ay olduğu gibi bu ayda. Yine Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası. Günaydınlar olsun. Gününüz aydın olsun. Sabah şefleriniz hayır olsun. Dünkü programda söylemiştim. Bugün bir kere daha söylemekte. Hatırlatmakta fayda var. Bu hafta bayram öncesi haftası ama aynı zamanda kayıt haftası. Yani bir yandan bayram öncesi haftası, bayrama adım adım yaklaştığımız günün sabahında dinliyorsunuz. Bir yandan da bayram sonrası sabahında dinliyorsunuz. Hani programı canlı yayınladığımız tarih, bayrama adım adım yaklaşıyoruz. Programı banttan tekrarını yayınladığımız tarih ise bayramı geride bıraktık çoktan. Programı canlı yayınladığımız...

yaz mevsiminin ilk günleri. Programı canlı yayınladığımız tarihi Mayıs ayı. Mayıs ayının ortalarından sonraki günleri. Programın tekrarını yayınladığımız tarihi Haziran ayı. Haziran'ın ilk günleri. Daha ne kadar detay vereyim yahu. Programı canlı yayınladığımızda tatil programı yapıyorsunuz, heyecanlanıyorsunuz. Hem nereye gitsek acaba, nasıl bir tatil yapsak acaba diye planlar, programlar yapıyorsunuz. 9 günlük tatile daha henüz girmediniz program.

yayınlandığı tarihte. Fakat tekrar yayınlandığında artık iş başındasınız. İş başa düşmüş. Artık işinize gitmek zorundasınız. Artık şu anda iş için yollardasınız. Canlarım benim. Programın canlısının yayınlandığı tarihte aslına bakarsanız bir bayram. Programın

halk arasında halkın çoğunluğu tarafından şeker bayramı diye bilinir. Aslında bu Ramazan bayramıdır. Bir tanesi budur dini bayramlarımızdan. Küçük bayram da denir. 11 ayın sultanı aziz mübarek Ramazan ayından sonraki yapılan bayramdır. Ramazan ayında oruç tutanlara, ibadet edenlere, güzel niyeti olanlara bayramla ödüllendirme ritüelidir. Ramazan bayramı dini bayramlarımızdan bir tanesi. Bir diğeri kurban bayramıdır ki buna büyük bayram da denilir. Ramazan bayramının resmi tatili 3,5 gündür. Kurban bayramınınki 4,5 gündür. 4 gün bayram, yarın günde Arife öğleden sonra işte şeyden ötürü. Hani böyle hazırlık mazırlık işte alışveriş falan o tür durumlar olan insanlara destek olması anlamında ekstradan verilen bir tatil. Şimdi bu iki tane dini bayram. Şimdi programın canlı yayınlandığı tarihte hem Kurban Bayramı Arife Bayramı'na adım adım yaklaşıyor. Fakat aynı zamanda başka bir bayramımız daha var. Dedik ya size milli bayramlar diye. Ne var milli bayramlarımızda? Sevgililer günü, kadınlar... Yok hayır. Bir dakika, bunlar kadı şey. Bunlar milli değil. Bunlar özel...

0: Bunlar çiçekçileri ve hayatımızdaki kadınları mutlu etme ritüelleri. Kadınlar günü, çiçekçiler günü, onun günü. bu daha değişik bir şey. Milli bayramlar. Milli bayramlar da şunlardı. Ulusal bayram diye de geçer. Birincisi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Bir diğeri 30 Ağustos Zafer Bayramı. Bir diğeri 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Bayramı. Bir diğeri 1 Mayıs İşçi Bayramı. Bir diğeri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Ve sona sakladım tabii ki de. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Programın canlı yayınlandığı tarih 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Yani biz bugün her gün olduğu gibi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını bir kere daha anıyoruz. Rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Gençliğin ve sporun bayramını da kutluyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı. Programın canlı yayınlandığı tarih. Program bayram 19 Mayıs bayramında Kurban Bayramı arifesinde canlı yayınlanıyor. Bayram haftası programlarımızı ayrıyetten kayıt ettik. Onu bayram haftası dinleyeceksiniz. Bu programı bayram sonrası haftası için kaydediyoruz. Bayram sonrası haftası. Yani biraz bu 2 Haziran'da yayınlanacak. 2 Haziran sabahı dinliyorsanız bu programı banttan. Yani biz bu programı 19 Mayıs'ta kaydetmişizdir anlamına geliyor. Canlarım benim. Burası Mersin FM Radyosu. Neredeydi şu?
1: Mersin FM.
0: 104.6. Ve burası Tolga Dünyası programı.
2: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Ben eşi benzeri alternatifi rakibi olmayan nevi şahsına münhasır radyo programcısı Tolga. Günaydınlar. Hayırlı sabahlar olsun. Sabah şevleriniz hayır olsun. Gününüz aydın. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı.

Tabii 19 Mayıs Gençlik Bayramı günü ve haftası dolayısıyla güzel Mersin'imizin birçok bölgesinde etkinlikler düzenleniyor. Gerek Büyükşehir Belediyesi ya da ilçe belediyeler güzel etkinliklere konserler düzenliyor. Bir de bunun yanı sıra geçtiğimiz günlerde yerel belediyeler değil ama Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın etkinliği olan Kültür Yolu Festivali vardı. Çok uzun süredir Türkiye'nin birçok bölgesinde olmuştu bu festival. Bu sene de Mersin'e tesadüf etti. Mersin'de başladı ve Mersin'de güzel anlar yaşandı. Güzel zamanlar geçirildi ve umuyoruz ki Mersinliler konsere doydu. Tabii şimdi programı biz 19 Mayıs sabahı yapıyoruz. 19 Mayıs gününde de yapılacak gençlik konserleri var tabii ki de. Dediğimiz gibi çeşitli alanlarda, meydanlarda Büyükşehir Belediyesi'nin ve ilçe belediyelerinin yapmış olduğu organizasyonlar var. Yani gençlik her şekilde doyuyor eğlenceye. Yani tercih ediliyor diye düşünüyorum ben. Biliyorsunuz çok da nabzını tutamıyorum Mersin'de ama. Çünkü Ankara'dan programı yapıyorum sizlere. Ankara'da da ki takdir edersiniz ki Mersin'den daha fazla oluyor bu etkinlikler. Çünkü yüz ölçüm olarak ve yönetim olarak daha büyük bir alana sahip olduğu için Ankara semti, Ankara ili, Ankara şehri hem bütçesel anlamda biliyorsunuz şeye bile çıktı ya, haberlere dava konusu bile oldu yani Ankara'da yapılan konserler, etkinlikler. Konserler değil, bu konserlere ödenen rakamlar. Aslında rakamlar da değil. Bu konserler üzerinden yapılan dolandırıcılıklar. Yani şimdi olay, dava olayına girecek olursak işin içinden çıkamayız. Ama biliyorsunuz bunlar bir şekilde karşımıza çıkıyor.

Şunu da söyleyebilirim. Tabii ki de özel günlerde özel konserlere imzalar atılıyor. Mersin'den daha fazla oluyor. Bunu görüyoruz, şahit oluyoruz. Nasıl ki Mersin'in dört bir yanında etkinlikler oluyor, Ankara'nın da dört bir yanında etkinlikler oluyor. Olsun mu olsun. Eğlensin mi çocuklar, gençler, insanlar eğlensin, sıkıntı yok. Ama bir yandan da Beytülmal var ya, bir yandan da böyle

Kamunun malı, vatandaşın, milletin malı var ya yani. Hani biraz da böyle buna dikkat etmek gerekiyor. Hani biraz da böyle ne derler, hani idare mi, tasarruf mu? İtibardan tasarruf olmaz Tolga'cığım. O zaman biz gençler olarak Dua Lipa'yı yanında da Angelina Jolie'yi istiyorum. İtibardan tasarruf olmaz diye düşünüyorsanız eğer, o zaman biz Shakira'yı yanında Ricky Martin'i istiyoruz. İtibardan tasarruf olmaz diyorsanız, o zaman biz Tarkan'ı yanında da Sezen Aksu'yu istiyoruz. İtibardan tasarruf olmaz diyorsanız, biz Diva Bülent Ersoy'u yanında da İmparator İbrahim Tatlıses'i, hadi. Neyse, gençler daha farklı şeyler istiyor ki, gençlerin istedikleri oluyor. Daha geçen hafta sonu Erdemli'de Türkmen Şöleni'nde Sefo sahnedeydi ya, Sefo. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun Mersin. Günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun Mersin.

0: Canlarım Benim programın tekrarının yayınlanacağı 2 Haziran sabahında belki bugünü bir kere daha hatırlamak istersiniz.
1: Yurttaşlarım!
0: 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı sabahı programı canlı yayınlanıyor. 2 Haziran Salı sabahı tekrarını dinliyorsunuz.
1: Yurttaşlarım!
2: Değerli gençler, Aziz Atatürk ve silah arkadaşlarının verdiği mücadele, şehitlerimizin vatan toprağına akan kanları boşuna değildir. Ulusal egemenliğimizin başlangıç günü olan 19 Mayıs, bir milletin kaderini değiştiren tarihtir. Değerli gençler, bu tarihi sorumlulukla Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği sizlerin ellerindedir. Atalarınız gibi sizler de kutsal vatana sahip çıkacak ve onu sonsuza taşıyacaksınız. Sevgili gençler, tarih boyunca milletimizi ayakta tutan en büyük güç gençlik olmuştur. Bu yüzden 19 Mayıs 1919 ruhunun sizlerde yaşaması, milli geleceğimiz açısından hayati bir öneme sahiptir. Bu vesileyle başta gençlerimiz olmak üzere tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlar, Atatürk ve silah arkadaşlarının aziz hatırası önünde saygıyla eğiliriz.

19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu ve mutlu olsun. Şimdi tabii 2 Haziran sabahı bunu duymak biraz tuhaf gelecek ama mevzuyu bilenler biliyorlardır. Ya Tolga yine programı 19 Mayıs'ta

0: kaydetti. 2 Haziran'da bize dinletiyor falan diye düşüneceklerdir.
1: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
0: Efendim duyduğunuz gibi 31 yıllık tecrübesi ile Cumali Kırmaz Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
1: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemekçilik.
0: Evet evet doğru duydunuz. Hem sulu yemekte hem de kahvaltıda hizmetinizde. Yağmur yemekçilik.
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering yemekçilik.
0: Efendim duyduğunuz gibi hem güvenilir, hem hijyenik, hem kaliteli, hem lezzetli, hem doyurucu, hem hesaplı, hem ekonomik Yağmur Catering yemekçilik. Durum daha bitmedi ya. Tolgacığım iyi güzel hoşla. Bunların var mı sipariş telefonu, bir servis mervis yapıyorlar mı ya?
1: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering yemekçilik.
0: Tabii canım ya, iş yerlerine tabildot usulü serviste yine Yağmur Catering yemekçilikte. Aynı zamanda bildiğiniz bir lokanta mantığı, restoran mantığı ama bir özellik daha var. Toplu yemek organizasyonlarınızda. Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemek organizasyonlarınızda da yine çözüm ortağınız Yağmur Catering yemekçilik.
1: Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde Yağmur Catering yemekçilik.
0: Yağmur yemekçiliğin tabii ki de bir mutfağı var, bir mekanı var, bir dükkanı var, bir lokantası var, bir restorantı var. Nerede bu? Tırmız Sanayi Sitesi'nde. Tırmız Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri Postanenin yanında. Ama tabii ki de iş yerlerinde servis imkanı da var. Aynı zamanda hani böyle toplu 50 kişinin 100 kişinin çalıştığı yerler var ya. Hani böyle catering şirketinden yemekleri gelenler var ya. İşte onlar için de hizmet ediliyor. Siz Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip ediyorsunuz. Direkt mesaj gönderip bilgi alıp sipariş veriyorsunuz. Geliyorlar sizinle görüşüyorlar. İş yerlerinizin yemek işini Yağmur Catering yemekçilik çekiyoruz.
1: Çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin.
0: Tabii canım ya, tabii.
1: Sipariş
0: ya.
1: Telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02.
0: Ya. İşte bu. Yağmur Catering yemekçilik. Tüm ulusun Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı hayırlı bayramlar. Bayramımız kutlu olsun.

0: Erken kalkıp yol alanlar, erkenden yollara koyulanlar, güne Mersin FM radyosunda Tolga dünyasıyla başlayanlar ve mesajlarını yollayanlar. Birazdan bir mesajlara göz atalım bakalım, 19 Mayıs sabahı, salı sabahı. Kimler canlı canlı dinliyor, kimler programa mesajıyla müdahil oluyor. Tamamı devam ve daha fazlası minik bir anın sonrasında burada. Burası Mersin Radyosu Tolga Dünyası programı. Ayrılmayın, geliyoruz hemen. Birkaç dakikaya buradayız, hemen geleceğiz.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Gözü kör olası, kör olası, kör olası, kör olası, kör olası, kör olası. Ben de mevsim yazı demedim mi? Al bohçanı gel demedim mi? Alacağım seni kız demedim mi? Ben! Şimdi siz programı dinlerken eğleniyorsunuz ya. Emin olun programı izlerken şey yapanlar daha çok eğleniyor harbiden diyorum. Şimdi bakıldığı zaman harbiden de böyle birisi görse beni program yaparkenki halimi. Hani bir laf var ya, müzik sesini duymayanlar dans edenleri deli sanıyorlar gibi bir şey vardı. İşte öyle bir programı sunarken hal var bende. Ve ben bundan razıyım, ben bundan mutluyum. Evet. Varsın diri desinler, ne olacak? Ya ona bakacak olursanız... Programı dinleyip mutlu olanlar, deli diyenler, sevenler, yani severken dövenler de var. Severken sövenler de var. Ya sabahları radyodan bir adam çıkıyor, tam bir... diye böyle şey yapanlar da var böyle mesela. İstediği olmadığı için ayıplananlar da var böyle. Ulan oğlum bir şarkı izledik çalmadı ulan bir... diye böyle. Ya biz mesela çok uzun yıllardır yaptığımız için artık şeyin farkındayız. O söylenen sözler zaten bizim kulağımıza girmiyor. Girse de diğerinden geri çıkıyor. O söylenen sözler üzerimize yapışmıyor. O söylenen sözler... Hani biz askerliğimizi yaptığımız yıllarda şey derlerdi. Üniformadan küfür geçmez derlerdi. Bizde de böyle yani. Hani şeyden, hoparlörden geçmiyor. Üzerime almıyorum, anladın mı? Hani orada böyle dinlerken... Hani mevzu şeyle alakalı. Müziğin sesini duymayanlar dans edenleri deli sanıyorlar. Radyo programını dinlemeyenler, Tolga'yı program yaparken görenler deli sanıyorlar. Tolga'yı sevenler, ulan var ya zamanları bir radyocu var, acayip mi be? Ya da şey, ya bırak ya, bu var ya şarkımızı çalmıyor, tam bir o. Bunların hiçbirini üzerimize almıyoruz. Hiçbirini kendimize yakıştırmıyoruz. Hiçbirini sahiplenmiyoruz. Hiçbiri biz değiliz. Biz ömrünü mesleğine adamış bir radyo programcısı. Dinleyicisi uğruna saçını süpürge etmiş bir radyo programcısı. Varlığımı tüm dinleyicilerime armağan olsun diyebilen bir radyo programcısı. Dinleyicisinin de sevgisine mazhar olmuş, gönlüne taht kurmuş bir radyo programcısı. Halka mal olmuş bir malız da. Merhabalar Tolga ben. Yeah.

Sinclair Deyana.

programı 2 Haziran Salı sabahı dinleyenler varsa çoktan Kurban Bayramı geride kalmış, 9 günlük tatil bitmiştir. Bir şekilde yaz mevsimine girilmiştir, hızlı bir giriş yapılmıştır diye tahmin ediyoruz. 2 Haziran Salı sabahı dinleyenler programın tekrarını...

0: dinliyorlar. Biz programı 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda canlı yayınlayıp kayıt altına alıyoruz. Yani biz birazdan 19 Mayıs kutlu olsun dediğimizde kafanız karışmasın. Ha.
1: Ey büyük ata, sen Samsun'a çıkalı tam 90 yıl geçti aradan. Biz hala yolumuzu aydınlatan devrimlerinin, ilkelerinin bugünlere ulaşan gücüyle büyüyoruz. Deşikten mezara hür yaşıyor, soluk aldığımız her yere seni taşıyoruz. Sana söz olsun ki atam, istikbalde hiçbir kuvvet bizi yolumuzdan döndüremeyecek ve hiçbir düşman gölgesi vatanın üzerine düşmeyecek. Çünkü biz kutsal toprağa dökülmüş kanların ürünleri, Türk İstiklal ve Cumhuriyeti'nin yılmaz bekçileriyiz. Atam, ilkelerin yaşayacak, şeref sözüdür. Sen buna inan.

0: Kaptan.
1: 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve gençlik bayramınız kutlu olsun.
0: Atatürk'ü anma ve gençlik bayramı. Aslında tam adıyla Atatürk'ü anma gençlik ve spor. Spora verilen değer ve önemi anlamanın şeyle, vesilesiyle. İşte görüyorsunuz ulu önderimiz yıllar öncesinde, bir asır öncesinde 23 Nisan demiş, meclisi kurmuş. Ve bunu da küçüklere armağan etmiş. 23 Nisan egemenliği ilan etmiş mesela. Görüyorsunuz değil mi? Bir tarih ama birçok etkinlik. Bunlardan bir tanesi meclisin kurulması 23 Nisan. Bir diğeri ulusal egemenliğin ilanı ve bunu da çocuklara armağan etme. 19 Mayıs. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı diye ilan edilmiş. Daha sonra biz buna Atatürk'ü anma eklemişiz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Cumhuriyet'in ilanının yılı. Bunu da biz işte Atatürk'ün ulu önderim bugün benim doğum günüm dediği bir gün. Görüyorsunuz ya. Yani tarih kokan bir ülke, tarih kokan coğrafya.

0: Atatürk'ün Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.
1: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Evet evet, Yağmur Catering Yemekçiliğin menüsünü birazdan paylaşalım sizlerle. Ya neler var bakalım.

0: belki kahvaltı sofrasındasınız ya da kahvaltılık alacaksınız. Birazdan kahvaltıya oturacaksınız. Ya da kahvaltınızı çoktan yaptınız, öğlen yemeğini dert etmeye düşünmeye başladınız. Yani öğlenliğin ne yenilebilir düşünüyorsunuz kendi kendinize. Tantuni mi yesek diyorsunuz, lan her gün tantuni mi yenir diyorsun. Kebap mı yesek diyorsun, ya kebaptan da sıkıldık diyorsun. Şöyle bir İskender mi yesek diyorsun, çok para diye düşünüyorsun. Alternatifler arasında olması gereken bence sulu yemek var. Hani böyle tencere yemeği deniliyor ya, lokantalarda olur ya böyle. Hani tabildot usulü falan geliyor ya. Bence olayı biraz da böyle düşünmek, değerlendirmekte fayda var. İşte bakınız, ben size güzel bir tavsiyede bulunacağım. Hem güvenilir, hem hijyenik, hem lezzetli, hem ekonomik. Hepsi bir arada yani, anlatabiliyor muyum? Neresi mi burası? Tabii ki de Yağmur Catering yemekçilik ya. Mesela bugün menüde neler var? Eğer ki Yağmur yemekçilikle bir bağlantı yapmış olsaydınız bugün ne yiyecektiniz? Arkadaşlar, biber dolması var bugün Yağmur yemekçilikte. Yanında mercimek çorbası isterdiniz. Bir de salata isterdiniz. Üçüne, hepsine birden sadece 200 lira öderdiniz. 200 TL ya. Izgara köfte var Yağmur yemekçilikte. Izgara köfte. Eğer ki siz Yağmur yemekçilikle bağlantı yapmış olsaydınız, sizin de iş yerlerinizin yemeği Yağmur Catering yemekçilikten geliyor olsaydı, bugün güzel bir ızgara köfte yerdiniz. Yanında güzel bir bulgur pilavı ve ayran olurdu. Tabii ki de limonu, biberi, ekmeği de yanında olurdu. Ve hepsine birden sadece 200 liraya. Yani Yağmur Catering yemekçiliğin menüsünde her gün olan vazgeçilmez de olmazsa olmaz menüsü güveçte kuru fasulye. Yanında pirinç pilavı, yanında cacık. Limonu, biberi ve ekmeğiyle birlikte ve tabii ki de kuru fasulyenin yanında bir baş soğanıyla birlikte hepsine birden sadece 200 lira öderdiniz. Evet evet, yanlış duymadınız.
1: Yağmur Catering yemekçilikten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering yemekçilikte 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Duydunuz değil mi? 3 çeşit yemek 200 lira. Peki 3 çeşit deyince bir kafalarda soru işareti var mı? Arkadaşlar, soru işareti olmasın. Ana yemeği var, pilavı var, salatası var.
1: Yağmur Catering yemekçilikte ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Duyduğunuz gibi 3 çeşit yemek yanında ikramlarla beraber sadece 200 liraya Yağmur Catering yemekçilik.
1: Yağmur yemekçilik, sulu yemek ve kahvaltı salonu, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl PTT yanında hizmetinizde.
0: Instagram'dan Yağmur yemekçiliği takip edebilir, direkt siparişinizi verebilir ya da bağlantı yapabilirsiniz. Instagram Yağmur yemekçiliği takip ediniz.

0: Mola veriyoruz, ihtiyacımızı giderip çayımızı alıyoruz. Sonra gelip kaldığımız yerden devam ediyoruz.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.
2: Çat çat çatsın derim, kaşları çatsın derim, çok çok çok güzelim, unutursam.

cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha. Bir ara şey vardı ya, acaba oradan mı esinlendiler? Bir şey mi, intihal mı orada, ne oldu acaba? Çıt çıt çıt çıt çıt.

Bazen böyle şarkılara eşlik ediyorum ya, kendimi Ferdi gibi hissediyorum. Ha, Kandıralı Ferdi var ya. Hani şarkılar hep böyle yanlış söylemesiyle meşhur oldu ya böyle. Hani birçok yere çıkıyor falan böyle. Harbiden kendimi onun gibi hissediyorum. Aslında o kadar da yanlış değil ya. Valla ne var ki bunda yani? Çıt çıt çıt çıt bedene de vur bedeni beden. Canlarım benim. Şimdi dün veya birkaç gün önce bilmiyorum, bir gün geçmiş zamanlarda şey dedim böyle. Yani hakikaten dünyanın ne kadar kötü bir yer olduğunu artık biliyorsunuz değil mi? Bilmeyen varsa ayıklayayım arkadaşlar. Dünya kötü bir yer. Bak zamanında, yani sadece bu döneme özel değil. Bundan 100 sene öncesini zaten yazmışlar yani. Mesela şey diyenler, hep sen mi ağladın, hep ben mi güldüm, ben de gülemedim, yalan dünya. Ya buradaki ana tema aslında şey yani. Ay yalan dünyada, yalan dünyada, yalandan yüzüme, gülen dünyada. Yani ya dünya ile ilgili çok şey yazıldı yani. Daha bir sürü şey var aklıma gelmez ama. Mesela şey var bir tane, yine Candan Hoca'nın çok sevdiğimiz bir şeyi var. Yalan, başkası yalan, dünyada ölümden başkası. Daha var ya yalan dünyaya. Yalan dünya ile alakalı yazılan çok şey var ya. Şey var mesela, felekle ilgili yazılanlar var. Felek dünya zaten böyle. Yani dünyanın ne kadar kötü olduğu zaten yıllar öncesinde keşfedildi. Bunu aranızda anlayan çok insan vardır. Ama bu dünyayı daha da güzelleştirmek bizim elimizde. Bu çok zor. Yani dünyayı güzelleştirmek hakikaten böyle teker teker el insana dokunmak. Ama kendi dünyanızı, yani siz ve sizin çevrenizde dönen dünyayı güzelleştirmek sizin elinizde. Bunu yapabilirsiniz. Emin olun o kadar da zor değil. Bunun için öncelikle yapmanız gereken iyi bir insan olmaya teşebbüs etmek. Yani yaptığımız işle ilgili, verdiğimiz hizmetle ilgili iyi bir insan olabiliriz arkadaşlar. Yani mesela ne iş yapıyorsun abi? İşte kasiyerim markette. Mesela gelen müşterilerinize sabahın erken saatlerinde günaydın efendim, merhaba, hoş geldiniz derseniz, bak sizin dünyanız, komple dünyadan bahsetmiyorum yani, tutup da okyanus ötesinden öteki taraftan bahsetmiyorum, orayı güzelleştiremezsin, ama sizin dünyanız, hani sen ve senin çevrende olan olaylar var ya, ona bir dokunuş yapabilirsin. Mesela bir gülümseyerek, ne iş yapıyorsun mesela? Memursun. Bugün bir vatandaş geldi mesela. Vatandaşa işini, sana derdini anlatmadan, merhaba efendim, hoş geldiniz ya, nasıl yardımcı olabiliriz? Bugün de bir şıksınız ha valla. O şapka ne güzel olmuş ya. Bunu yapsanız mesela. Ondan sonra vatandaş geldi. Diyelim ki evrağında eksik var. Yani daha biliyoruz ki devlet dairesinin bazı yerlerinde daha vatandaşın yüzüne bakmadan evrak eksik geçiyordan tamamla öyle. Ya bunu yapmasanız. Hani bunu bir düzelsiniz, toparlasanız. Bak benim gençliğim ilk yıllarında trajikomik bir olaydır. 90'lardan bahsediyorum. Şey vardı yani, memurların tabelası vardı. Bugün git yarın gel. Yani sürekli aynı şeyi tekrarlıyorlardı. Artık ufak tabelaya yazmışlar, asmışlar masaya, masaya gösteriyor. Bugün git yarın gel. Günümüzde daha da iyi, kabul ediyorum. Denetimler

hani biraz daha böyle liyakat olduğunu düşünmek istiyoruz. Ama bunu yapmak için mesela memursun. Oturmasan da vatandaş sana geliyor, ayağına kadar geliyor. Diyor ki mesela işte benim şu işaret edebilecek mi? Bakıyorsun mesela. Öncelikle bir günaydın, hoş geldiniz, nasılsınız, iyi misiniz falan böyle biraz yumuşat onu. Sonra bak tamam eksik evrak tabii ki de vardı. Eksik evrakla iş yapamazsın yani. Ya beyefendi ya da hanımefendi hemen halledelim sizin eksik evrağı. Bak normalde bu eksik evrak sizin devletten çıkıyor. Ama siz şimdi buradan gönderip de siz buradan aşağı ineceksiniz de yok bilmem bulacaksınız. Durun ben size yardımcı olayım amcacığım. Bak ver TC'ni yazalım. Sen de şuraya şifreni yaz. Heh, indirelim evrağını. Bak işini hallettik babacığım ya. Gördün mü ne güzel? Mis, mis. Dünya 2 dakikalığına güzel bir yer oldu. Senin için ve yardımcı olduğun kişi için. Ve daha da önemlisi ne biliyor musunuz? Belki de bunun karşılığında sana bir ücret ödemiyor. Sen devletten alın ücretin de. Sana ağzı dualı bir insan Allah razı olsun evladım veya kardeşim veya abi diyor ya sana. Belki de o dudaktan dökülen bir çift kelime senin ahiretini kurtarıyor bir adam ve kadın neyse. Allah razı olsun. Yani bunu yapalım. Yani şimdi tabii ki de hayat dünya daha güzel bir yer olsun diye şimdi trafik polisi memur abi bizi çevirdi. Emniyet kemerimiz bağlı değil. Telefonla uğraşıyoruz. Radara yakalandık. Memur abi be. Bir dünya güzel olsun ya. Öyle değil. Bak burada da dünyayı güzelleşecek olan vatandaş. Memur abi seni durduruyorsa trafik polisi. Emniyet kemerin takılı değilse, telefonla konuştuysan, hız sınırlarına uymadıysan, herhangi bir yanlış kural ilerle yaptıysan, burada görevini yapacak olan polis memur abi yani şey diyemez. Dur ben sana ceza yazmayayım. Dünya 2 dakikalığına daha gidiyor. Hayır. Buradaki dünyayı güzelleşecek de vatandaş. Memur abicim ya doğru bir hata yaptık. Özür diliyoruz. Cezamız neyse razıyız abi. Abi sen beni affet. Allah da beni affetsin. Hakkını helal et abi. Cezamı da ödeyeceğim. Allah senden razı olsun beni uyardığın için be abim. Sağ olasın. Var mı böyle bir şey? Var tabii ya neden olmasın ama bizim ülkemizde değil. Bizim ülkemizde değil. Bu genelde Jamaika'da Papua Yeni. Bizim ülkemizde genelde ne yeşili, ne kırmızısı, ne durması, ne hızı kardeş. Sanal medyada görüyoruz ya sen benim kim olduğumu biliyor musun? Mehmet abi yararım, yağarım buraya. Ben altı üstü bir akşam saati ise işte neyse denetleme neyi gerektiriyor? Alkol metre üflemek mi? Ya ben genelde şey diyorum üfleyeyim sorun değil de ne kadar bu şey çubuk üfleme şeyi 5 lira mı? Yazık o 5 liraya. Ben alkolü bırakalı yıllar oluyor emmi. Bak şeyden sohbetten geliyor namazımızı kıldık. Ben orada... Tabii ki de nazik ve kibar bir şekilde gülümsüyorlar, uzatıyorlar, üflüyorum. Üfleyeyim diyorum sabah kadar. Ama birçok insan genelde de alkollüyse... arayayım dur bak kimi arayacağım şimdi bak Mehmet abiyi buraya yarım. Yarım buraya. Genelde böyle insanlardan çıkıyor. Bırak ya görevini yapsınlar abi. Ney sorun? Hatalı sor. Tamam abi yazacağız abi. Ney sorun abi? Emniyet yaz abi. Ya en nihayetinde benim yaklaşımımı söylüyorum. Siz böyle yaklaşamayabilirsiniz. Benim yaklaşımım en nihayetinde bu keseceğiniz ceza devletimize gitmiyor mu arkadaş? Zaten biz dolaylı olarak bazı kurum kuruluşlara bağış yapmıyor muyuz? Tamam bunu da onlardan sayarız yani. Devletimiz var olsun ya. Hamdolsun. Biraz dünya güzel bir hal alsın ya.

Yani estağfurullah, benim kimseye akıl vermek gibi, kimseyi yönlendirmeye çalışmak gibi bir amacım yok ama hani bunu ufak tefek pratik bilgiler olarak düşünebilirsiniz. Yani şu an sanal medyada birçok yerde hani bu paylaşımlar var, işte yaşam koçu paylaşımları, ritüel paylaşımları, şunu şöyle yapınlar, bunu böyle yapınlar. Biz de buna bir nebze işte farklı bir boyuttan yaklaşmaya çalışıyoruz. Yani derdimiz belli. Derdimiz iyilik kazansın. Derdimiz dünya daha güzel bir yer alsın. Derdimiz insanlar üzgün olmasın, mutlu olsun. Derdimiz insanlar birbirine zorluk çıkarmasın, kolaylaştırsın. Derdimiz insanlar hakikaten böyle, yani dediğimiz gibi, şimdi dünya güzel bir yer olsa deriz ki ya bir iki de sıkıntısını yaşayalım, ne olacak? Ama zaten hem sıkıntı yaşayıp hem de böyle bir dünyada yaşamaya çalışmak hakikaten zor oluyor arkadaşlar. Yani özellikle zor zamanlarda insanların biraz daha böyle anlaşılır olması gerekiyor. Mesela günümüzde en büyük problemin yaşandığı yerlerden bir tanesi de ticaret, tüccarlık. Yani ticarette de dediğimiz gibi bazen böyle hakikaten işin layıkıyla yapan insanlarla karşılaşıyoruz ama aralarda sıkıntılı sorunlu esnaflar da çıkıyor. Hani tüccarım, ticaret yapıyorum, ticaret dönsün diyor ama harbiden karşı tarafa bildiğin düşmanlık yapıyor. Yani şeyi tartışmıyorum, haram helal kulak kolayına girmeyeceğim, o kadarını bilmiyorum. Yani bununla ilgili fetva veremem, vaaz veremem ama mesela ticaret ya, araba alım satımı ticaret. Arabanın değeri 800. Senden araba 400'den fazla etmez hacı dayı. Yani o da var ya şey ya, işin görürsün diye. Ne gerek var ya? Yani kişi mesela sıkışmış, verecek veyahut da model değişecek, neyse. Yani şimdi özellikle bu araba alım satımı ile ilgili bir merkez var. O merkezde var ya, biz kendi arkadaş çevremizde sürekli birbirimize söylediğimiz cümle belli. Allah kimseyi düşürmesin. Allah kimseyi o duruma düşürmesin. Çünkü hakikaten var, arabandan tiskiniyorsun, lanet olsun, yakacağım lan ben seni. Arabanın değeri 1 milyon. Ama o dediğimiz yere bir gidiyorsun, vallahi dayı sana 400-450 vereyim hadi yani. İşin görüntü, başka yere gidiyorsun. Bunlar herhalde bir şebeke mi ne? Başka yerde haber oluyor mevzudan, diyor ki vallahi sana ben 440 vereyim olmaz. Birilerine böyle mecbur etmeye çalışıyorlar. Sonra senden alınıyor araba, neyse. Senden sonra gelen kişi deniliyor ki bak, araba diyor ilk sahibinden cıncık gibi, az önce tezgaha koyduk, 1 milyon aldık, sana 100'e bırakalım. Bu ticaret mi abi, 400 alıp yani? Ticaret mi bu yani, olur mu yani? Ya işte biraz da serbest piyasa dediğimiz bir olay var yani. Düşmediği bir olay var ya yani. Yani bu ve buna benzer bir şey var. Mesela bazı şeyler, zincir marketler var, AVM'ler var. Şimdi bu yerleri kuran sermaye sahibi insanlar var. Sonuçta dert belli, istihdam sağlamak. Onların haberi olmuyor mesela. Sermaye sahibinin veya sermaye sahibinin altındaki işte en büyük yetkinin haberi olmuyor. Abi bazen 3 harfli marketler de olabiliyor bunlar. Büyük AVM'ler de olabiliyor. Abi sanki yani oradaki abi veya abla, görevli insan, yani orada asgari ücretle veya bir tık üstüne çalışan birisi değil. Sanki kendi açmıyor. Yani bütün benim lan burası oğlum. Ben açtım. Ben kendi paramla açtım buraya. 5 milyon para harcadım, burası benim ya. Ya bir şey sorulmuyor ya. Orada bulunma amacı halka yardımcı olmak. Bak hizmet değil, yardımcı olmak. Bir şey soruyorsun böyle, ben ne bileyim ben ya, Allah Allah. Ramazan ayında bunlarla ilgili bir reklam vardı. Teyzenin bir tanesi biliyorsunuz, malzemeler alıp iftarlık götürüyordu işte marketin birine. Ben dedim arkadaş, bu hangi ülkede çekildi, bizim burada böyle. Yani öyle olmak lazım işte. Ama yok abi, bir şey soramıyorum. Pardon affedersiniz, şey soracaktım şu. Sen cümleyi kurarken bile kaş çatık bir surat sende böyle. Böyle nefes alıp veriyor, böyle falan yapıyor. Şey vazgeçtim ben sormaktan ben. Dediğimiz gibi dünyayı biraz daha güzelleştirmekte fayda var. Tamam anlıyorum, bazen çok ciddi sorunlar yaşıyor olabilirsiniz ama yani biraz bunu böyle değerlendirmek lazım ya. Birbirimize yardımcı olmamız lazım arkadaşlar. Tabii canım ya. Türk'ün Türk'ten başka dostu yok yani. Başka Türkiye yok, başka bir şey yok bizim için. Biz bu topraklar senin, benim, bizim, hepimizin yani. Hani nedir yani, anlatabiliyor muyum? Tamam doğrudur, olabilir, kişisel problemin olabilir. Evde sorun yaşamışsındır, sağlık sorunun vardır ama hani bu oradaki müşteriyi, vatandaşı ilgilendirmiyor ki. Oradaki vatandaş cebindeki parasıyla parasının karşılığı bir şey alacak yani. Ama az ama çok. Yani tamam doğru, bazen çileden çıkartanlar oluyor, farkındayım.
mesela ben biliyorsunuz üniversite sınavlarına giriyorum işte. Ya bazen bakıyorum abi, hakikaten kendi sınıf arkadaşım. Yani derste o kadar saçma sapan bir şeyiz lan, yuh diyorum yani. Hoca da bunlar tabii akademisyen insanlar. Öyle sabırlı cevap veriyor ki kendi kendime diyorum ki ben olsam bunu yapardım falan. Allah sabır versin. Hakikaten bazen vatandaşlarına sıkıntılar olmuyor değil yani. Harbiden öyle bir soru soruyor ki hocam şimdi süt beyaz ya normalde. Kaynadıktan sonra gene ben lan arkadaş. Ya buna benzer enteresan enteresan. Ben diyorum hakikaten neler varmış. Yani o yüzden bak ben de mesela bir sektördeyim, bir şeydeyim. Umarım aranızdan birileri çıkıp da şey demez. Tolga'cığım o zaman sen de biraz da dünyayı daha güzel hale getirip bize sıradaki şarkıyı... Öyle, öyle değil işte. O öyle değil. Onun devamı geliyor ya. Tolga'cığım madem dünya daha güzel bir yer olsun diyorsun o zaman kader mahkumları için de... Ay. Bunlar benim kırmızı çizgim. Yani gerekirse programı bırakırım ama dünya daha güzel bir yer olacaksa programı bırakayım ben. Ama şey yapmam, sonraki şarkı şu anda bizleri dinlemekte olan. Bunu yaptık, yapmasak derdik yapalım, hakikaten güzel bir fikir. Çok yaptık abi. Biz bunu yaptığımızda bazılarınız daha çocuktu. Belki aranızda doğmayanlar vardı. Tabii sonraki parça aşağıda bizleri dinliyor. Bunlar çok yaptık. Geçmiş. Evet sevgili dinleyiciler, şimdi birlikte güzel bir şarkıyla devam ediyoruz. Bu güzel şarkımız Kamil'den sevdiği Safiye'yi armağan oluyor. Beraber dinliyoruz. Yaptık oğlum bunu. Yaptım, ben de yaptım bunu. Hatta şey bile yaptık. Evet sevgili dinleyiciler, devam ediyoruz. Sıradaki şarkımız şu anda bizim Mersin Ertuğrul Kapalı Cezaevinde dinlemekte olan. Çok yaptık. Bitti bitti o. Tamam kapandı o. Cezasını falan belirledik ya, bir sürü sıkıntı yaşadık. Oğlum radyoyu elimizden alacaklar, kapatacaklar radyoyu. O yüzden şey yapmayın, üstümüze gelmeyin. Tabii canım şişeye uyarı aldık. Sanaki parça şu anda bize demek ne olamaz. Esprisi ne? Şaka bu şaka.

Öyle değil ya. 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta'nın işletmeciliğindeki Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu talk. Evet, tam olarak doğrusu bu olacak. Canlarım benim. Şimdi bak, Yağmur Yemekçilik dediğimiz zaman aklınıza ne geliyor? Böyle sulu yemek geliyor değil mi? İşte sulu yemek türevleri, çeşitleri, kuru fasulye, taze fasulye. Hatay tava, ondan sonra biber dolma, ondan sonra lahmacun, ondan sonra tavuk sote, ondan sonra tavuk tava, ondan sonra bir sürü sulu yemek geliyor değil mi? Lokanta gibi bir şey. Lokanta gibi bir şey değil aslında. Direkt lokanta. Ama bunun bir farkı var lokantadan. Şimdi lokantaya gidiyorsunuz. Evet, o da mutfakta pişiyor. Geliyor masanıza, yiyorsunuz. Ama bunun mutfağı daha büyük. Yemekçilik mutfağı. Kocaman.

bir yemeklik mutfağı. Aslında yağmur lokantası, yağmur restoran da olabilir. Ama biz şey demeyi tercih ediyoruz. Yağmur catering yemekçilik daha havalı oluyor. Şimdi lokanta var. Evet doğru, Tırmız Sanayi sitesinde yağmur yemekçiliğin böyle normal bir masası, sandalyesi, kasası, tezgahı, vitrin olan bir lokantası var. Burada gidip karnınızı doyurabiliyorsunuz, yemek yiyebiliyorsunuz.

0: 3 çeşit yemek sadece 200 lira. 3 çeşit derken neler var mesela 3 çeşitte?
1: Yağmur Catering yemekçilikte ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Duydunuz değil mi? Ana yemek var mı? Var. Pilav var mı? Var. Salata var mı? Var. Peki bu 3 çeşit yemeğin yanında limon var mı? Var. Biber var mı? Var. Ekmek var mı? Var. Peki hepsi birden ne kadar dedi? 500 mi dedi? Hayır. 400 mi dedi? Hayır. 300 mi dedi? Hayır. Hepsi birden sadece 200 lira ya. Sadece 200 lira. Yılların tecrübesiyle lezzetli yemekler. Yılların tecrübesiyle hızlı servis. Yılların tecrübesiyle iş yerlerine tabelde odasını servis imkanı. Yılların tecrübesiyle düğün, nişan, cenaze ve toplu yemek organizasyonlarınızda toplu yemek hizmeti Yağmur Catering Yemekçilik'te. Yağmur Catering Yemekçilik.
1: Yağmur Yemekçilik, sulu yemek ve kahvaltı salonu, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl PTT yanında hizmetinizde.
0: Duydunuz? Tırmıl Sanayi Sitesi PTT yanında. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edebilirsiniz. Takip edin, direkt mesajdan bilgi alın. Yardımcı olsun, çözsün. İster siz gidin orada lokantada yiyin, İster iş yerinize tabildot olarak servis getirsin, İster toplu yemek organizasyonunda catering hizmeti sunsun. Ne isterseniz o.

istikrarlı, en tutumlu, en tutunabilen ve onun en uzun soluklu radyo programı diyebiliriz. Yani usta için, Cumali usta için şey diyoruz ya, 1995'ten bu yana diye. 31 yıllık tecrübesi. Bizimki de 1998'den bu yana 28 yıllık tecrübemizle. Bunu söyleyebiliriz yani. Evet evet, en uzun soluklu radyo programı Tolga Dünyası. Bilenler biliyor ama ben henüz bilmeyip aramıza yeni katılanlar olduğunun farkına vararaktan şunu söyleyebilirim. Tolga Dünyası her sabah 7-9, her akşam 17-19 saatler arasında canlı yayınlarıyla radyonuz Mersin efendim.

24 saati Instagram'dan Radyocu Tolga'yı takip edebilir, direkt mesaj gönderebilirsiniz. Instagram'dan Radyocu Tolga'da buluşuyoruz, takipleşiyoruz, mesajlaşıyoruz. Canlarım benim, hepimiz için güzel bir gün olsun.

0: Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bay bay.
1: Ay Tolga, harikasın ya.
2: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
3: Reklam tanıtır.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
4: Yanlış duymadınız. Sadece 120 TL.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
2: Özbay Kurtarma. Yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
4: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla

0: hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
1: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
2: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
3: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin. SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

ve açık büfe kahvaltı, sulu yemek, tabildot ve ızgara çeşitleriyle Tırmız Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde olan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası başlıyor. Deşaçim.

Yeah, yeah, oh yeah, yeah. Kaydı, kalka, nüyanın sabah oldu. Yeah, yeah, oh yeah, yeah. Canlarım benim, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

Uyanın, uyanın. Hadi kalkın uyanın. Sabah oldu. Bakın düşünün ne kadar şanslısınız. Yeryüzündeki geri kalan insanlar da böyle uyandırılmak istemez mi ya? Bakın düşünün ne kadar şanslı, ne kadar ayrıcalıklısınız. Sizi böyle uyandıran bir seveniniz var. Benim ya seviyorum lan sizi. Hadi lan dediğime bakmayın, o şey yaparak böyle seveceksin. Hani böyle sımsıkı sarıyormuşum, sırtınızı sıvazlıyormuşum gibi. Seviyorum sizi. Seviyorum oğlum, seviyorum lan. Canlarım benim. Hayırlı sabahlar olsun. Unutmayın güne nasıl başlarsanız günün geri kalan kısmı öyle geçermiş. Ben demiyorum, o çok bilmiş uzmanlar söylüyorlar. Güne nasıl başlarsanız her şeyi bilirler ya yani. Ama şimdi baktığımız zaman tecrübe ettik mi ettik? Baktığımız zaman tecrübelerimiz var mı? Var. Baktığımız zaman biz güne neşeli mi başlıyoruz? Evet. Günümüz neşeli mi geçiyor? Evet. Peki şunu araştırmış mı uzmanlar? Geceniz nasıl geçerse sabahınız öyle başlar diye bir şey var mı acaba? Hani böyle gece nasıl geçtiyse, gece böyle gergin geçtiyse sabah insan geriliyor mudur acaba? Gece müthiş geçtiyse böyle insan daha mutlu oluyor mudur mesela? Şimdi ben bu konudaki fikrimi söylersem adım çıkar. Tonga var ya, her gece, her gece, her gece, her gece. Yani fark ettiniz üzere ben her sabah mutlu uyanıyorum. Neden acaba? Bilmiyorum yani. Her sabah demek oğlum. Her sabah mutlu uyanıyorum. Enerjik uyanıyorum. Eğlenceli uyanıyorum. Dolayısıyla güne de neşeli ve eğlenceli devam ediyorum. Dolayısıyla akşamları da neşeli ve eğlenceli oluyorum. Dolayısıyla gece... Tamam, benim verdiğim bu dipnot bilgisinden sonra herkes iş yerine şehit edecek böyle. Günaydın. Güzel bir geceden sonra doğan güneşle güzel bir sabahtan herkese günaydın. Öyle bir mesaj verecek. Güzel bir gece. Arkadaşlar bakınız ben çok enerjik ve mutluyum. Neden? Çünkü güzel bir gece geçirdim. Ya da böyle mutsuz olan insanlara şey diyecekler. Aa şuna bak, çok mutsuz. Gece ne oldu da lan oğlum? Ya da şöyle değiştirebilirsiniz. Ya bu sabah çok mutsuzsun. Gece ne olmadı? Neden o ne oldu? Bak ben size söyleyeyim. Bu verdiğim dipnot bilgiyi yani onlarca, yüzlerce, binlerce, on binlerce, bence yüz binlerce insan duydu. Bak gergin olayım, agresif olayım, kaşlarımı çatayım falan derseniz yemin ediyorum iş yerinde şey derler. Ne olmadı gece? O yüzden ne yapıyoruz? Hepimiz günaydın.

0: sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering Yemekçilik.
1: Efendim duyduğunuz gibi sulu yemek ve kahvaltıda çözüm ortağınız Yağmur Yemekçilik ve Kahvaltı Salonu. Neden? Neden sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Yemekçilik? Çünkü Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Yani belli bir ücret karşılığında sponsor oldu. Yani her ay yaptığı düzenli ödemelerle programı finanse etti. Yani programcılarının ihtiyacını karşılayarak programa katkı sağlayan, yani ismini duyurmak için çuvalla para verdiği için Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası. Yani şey de diyebiliriz. Yağmur Yemekçilik sponsorluğunda hazırlanan Tolga Dünyası da diyebiliriz. Yağmur Yemekçilik katkılarıyla hazırlanan Tolga Dünyası da diyebiliriz. Yağmur Catering Yemekçiliğe katkılarından ötürü teşekkür de edebiliriz. İyi ki varsın Yağmur Yemekçilik, teşekkürler Yağmur Yemekçilik de diyebiliriz. 30 yıllık tecrübesiyle Yağmur Yemekçilik işletmecisi Cumali Usta'ya da bir günaydın deriz. O da benim gibi, sizin gibi, sizler gibi erken kalkıp yol alıyor. Erkenden yollara koyuluyor. Erkenden iş yerine gidiyor. Erkenden şöyle bir denetliyor. Belki de eline kepçe almıyordur. Belki de elemanları, ustaları falan vardır ama yine de denetleme de yapıyor, denetleme.
2: Şimdi yavrucuğum öyle olmaz. Önce boneni takıyorsun. Tabii canım, kaloşunu giy bakayım. Tabii canım, önlüğümüzü çıkartmayalım. Tabii yeni gelen arkadaşlar, ellerimizi güzelce yıkıyoruz dezenfekte. Öyle yani. Ayıktınız mı? Canlarım benim. Yani anlayacağınız işinin başında kaliteyle imzası olan Cumali Usta. Evet. Kahvaltı çeşitleriyle, sulu yemekleriyle, iş yerlerinde tabildot servisi hizmetiyle ve aynı zamanda düğün, nişan, cenaze ve toplu yemek organizasyonlarınızla Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Gün içerisinde, program içerisinde menülerimizden bahsedeceğiz. Kampanyadan bahsedeceğiz. Bol bol ya, az az öde var mesela. Yağmur Catering Yemekçilik Tırmız Sanayi Sitesi sosyal tesislerinde hemen postanın yanında, belediyenin yanında. Instagram Yağmur Yemekçilik takip edin, bilgi alın. Instagram Yağmur Yemekçilik takip edin, arkadaş olun. Instagram Yağmur Yemekçilik takip isteği gönderin, direkt mesaj gönderin. Cumali abi büyük adamsın valla, Tolga Dünyası'nda sponsorsun ya. Yazın ya. Yazın, harbiden öyle yazın.

Peki şunu sorayım, sabah uyandığınızda günaydın mesajı gönderme alışkanlığınız olan arkadaşlarınız var mı? Yani sabah ya da sizin telefonunuza günaydın diye mesaj gönderen birileriniz var mı? Benim var, dinleyicilerim bana günaydın diyor. Siz de bunların arasında katılabilirsiniz tabii ki. Numaranızı bilseydim ben size gönderirdim ama bilmiyorum. Ama bana mesaj gönderirseniz numaranızı kaydedebilirim. Aynı zamanda kendi numaramı verebilirim. Dalga Dünyası WhatsApp numarası 0546-977-8432. Ayıktınız mı? 0546-977-8432. Numarayı kaydedin de günaydın yazın gönderin. Sen...

0: tecrübesiyle Cumali Usta İşletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.

0: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.000.

0: 790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Su hayattır. Su hastanesi.
3: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
2: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
4: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nde acil servisimiz 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam etmektedir. Randevu ve bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
5: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 89 TL.
6: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
6: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
9: Alarmlarını kendi elleriyle kuranlar, alarmlarını daima erteleyenler ama yine de sonunda alarma karşı verdiği mücadeleyi kaybedip kalkacak olanlar. Hadi kalkın uyanın. Şşt şşt dinleyici. Hadi kalk uyan, sabah oldu, günaydın. Dinleyici.
8: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
10: Seni dinlerken güzel oluyor abi. Arabadakiler başka şarkı dinliyor. Ben kulaklıkla seni dinliyorum.
9: En güzel bir şey. Arabadakiler ancak şarkı dinler zaten. Ne olacak ki başka?
10: Aynen.
9: Yani biz ne diyoruz? Eşi benzeri alternatif olmayan bir radyo programı.
10: Afyonumuzu patlattın maşallah.
9: Senin için çok güzel ötüyor diyorlar. Doğru mu?
10: Nasıl ötüyor abi?
9: Yapar diyorlar. Yapar diyorlar.
10: Abi senin için yaparım ya.
9: Hadi o zaman bekleyeyim.
10: Dur abi.
9: Dur, seni taciz edeyim, dur. Bak seni tahrik ediyorum.
10: Dur abi, geliyorum.
9: Vakitsiz öten horozu ne yaparlar biliyor musun?
10: Kafasını keserler abi.
8: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
9: Aziz mübarek cuma sabahında çarpılacaksın oğlum, abdestin bozulacak lan sabah.
8: Tolga Dünyası.

0: Aslında uyandıramadıklarınıza, şu anda uyanmamakta direnenlere şey yapabiliriz yani. Ya işkence olsun anlamında söylüyorum. Yarayren yayren mi var? Bilmediğimi sana daha nasıl yaranacağım? Yani şey diyebilirsiniz. Bak çabuk kalk, eğer kalkmazsan radyonun sesini biraz daha açarım, kulaklarına doğru yaklaştırırım falan demeniz lazım. Bence kalkarlar hemen yani. Aşkımdan şüphen mi var? Bilemedim sana daha nasıl yaranacağım? Alışmışım acılara. Canlarım benim, günaydınlar olsun, hayırlı sabahlar olsun. Sabah şeflerimiz hayır olsun inşallah.
1: Mersin efendim.
0: Bölgenin en sevilen, en beğenilen ve de en çok dinlenilen radyo istasyonu 104.6 Mersin FM frekanslarında.
2: Şu anda Tolga dünyasındasınız.
0: Sadece bu zamanların değil, tüm zamanların en sevilen, en beğenilen ve de en çok dinlenilen radyo programı Tolga dünyasında.
2: Seni dinlemeye doyamıyorum ya.
0: Eşi benzeri alternatif bir rakibi olmayan, dinlemelere duyulmayan bir radyo programcısı Tolga'yı dinliyorsunuz. Yeterince açıklayıcı olmuştur diye düşünüyorum sanki, sanırım ha. Olabilir, doğru mu? Bence yeterince açıklayıcı oldu ya. Mersin efendim, bölgenin en sevilen, en beğenilen ve de en çok dinlenilen radyo istasyonu. Tolga dünyası sadece bu zamanların değil, tüm zamanların en sevilen, beğenilen ve de en çok dinlenilen radyo programı. Bence yeterince açıklayıcı olmuştur ya. Eşi benzeri alternatifi rakibi olmayan, nevi şahsından münasır bir radyo programcısı. Detaylı bir şekilde daha ne olsun ya. Her türlü detay verildi yani. Canlarım benim. Günaydınlar, hayırlı sabahlar. Gününüz aydın, sabah şevleriniz hayır olsun. Gününüz aydın olsun. Hayırlı sabahlar olsun. Bir de şey ekleyelim mi bu ritüelin içerisine? Hayırlı çarşambalar. Neden olmasın? Çarşamba haftanın ortası olarak kabul edilir. Çarşamba hafta sonu mesaisi olmuyor. Sadece hafta içi çalışanlar için. Hakikaten de haftanın tam ortası.

0: aşkına yaksın.
1: Benim üniversite yıllarımda şey derlerdi çarşambaya, küçük cumartesi. Hani böyle cumartesimsi bir şey böyle, anlatabiliyor muyum? Peki o zaman güzel bir çarşamba olsun, mutlu bir çarşamba olsun, sevimli bir çarşamba olsun, hayırlı bir çarşamba olsun, mis gibi bir çarşamba olsun. Olmaz mı şöyle? Harika çarşambalar olsun mesela. Güzel.

0: sabah Güne Tolga dünyasıyla başlayan onlarca, yüzlerce, binlerce, on binlerce esnaf olduğuna yemin edebilirim ama ispatlayamam. Ama en azından şundan eminim, Yağmur Catering Yemekçiliği'ni dinlediğinden. Ne de olsa Yağmur Catering Yemekçilik.
1: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
0: Yani diğer dinleyenlerle arasında bir fark var. Hatta bariz bir fark var. Tolga dünyasını sunuyor. Biz buna sponsorluk diyoruz. Biz buna destek diyoruz. Biz buna kurumsal bir anlaşma diyoruz. Biz buna ticari bir sözleşme diyoruz. Biz buna win-win de diyebiliyoruz. Kazan kazan sistemi. Evet evet, 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası. Cumali Kırmaz ve ailesinin işletmeciliğinde, Cumali Kırmaz ve ekibinin işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Şimdi Yağmur Yemekçiliğin dışında dinlediğini bildiğim firmalar da var. Bunlardan bir tanesi de... Ya bir dakika şöyle sorayım ya, şöyle sorayım. Siz dava beleş. Biliyor musunuz bunu? Bu bir slogan. Bir galerisi sloganı. Mumi Garaj sloganı. Evet evet. Tüm videolarında ucuz, bedava, beleş. Bir Mumi Garaj. Hayırlı işler olsun, bol kazançlar olsun.

olsun, savaş evler hayır olsun. Sevgili dostum, dünkü programın kapanışına denk geldi. Ben yarın telafi ederiz dedim, arada telafi ediyoruz. Her marka ve her model araçlarınız değerinde alınır, değerinde satılır. Gönlünüze, bütçenize uygun ikinci araçlar Mumi Garaj'da. Mumi Garaj Instagram'dan arattırabilirsiniz. Cidden bir araca ihtiyacınız varsa bana ulaşın, ben sizi görüştürebilirim. Yani hakikaten ekonomik araçlar sunuyor. Geçen gördüm 70 bin, 80 bin lira, 90 bin lira araçlar var. Taksit falan değil ha, 100 bin lira araç var mesela. Böyle keş para, 100 bin veriyorsun böyle alıyorsun aracı. Bisiklet fiyatına, motor fiyatına. Çok böyle şey, yelpaze geniş, 120 bin, 150 bin liraya araba, 200 bin liraya araba var ya. Yani böyle 100 bin liradan diyelim, 80-90 bin liradan başlıyor. Bütçenize göre araçlar. Mumi Garaj'da, Mumi Garaj Mersin'de. Instagram'dan, Google'dan falan arattırın. Olmadı bana sorun, ben vereyim numarasını, görüştüreyim size. Hayırlı işler olsun, bol kazançlar olsun. Mumi Garaj, değerli dostum, sevgili Salman. İşin gücün rast gitsin. Hayırlı bereketli işlerin olsun. Allah satı pazarı versin inşallah. Tekerinize taş değmesin inşallah. Mumi Garaj. Ucuz, bedava, beleş.

Sorduk Tolga Dünyası'nı kimler dinliyor diye. Dinleyiciye sorduk Tolga Dünyası'nı kimler nereden dinliyor diye. Dinleyiciye sorduk Tolga Dünyası'nı kimler nereden kimlerle dinliyor diye.

kavga dünyasına mesaj gönderenler. Sevgili Samet Radyo başında, selamünaleyküm, hayırlı sabahlar, günaydın. Ne güzel bir radyo, ne güzel bir radyo programı, harikasınız diyor sevgili Samet. Günaydınlar. Canım benim, ne güzel bir dinleyici, ne güzel bir Samet, ne güzel bir mesaj. Günaydın. Hayırlı sabahlar olsun. Sabah şevleriniz hayır olsun. Günaydınlar Tolga Beyciğim. Ben Davut'u ara ara denk geliyorum programınıza. Her zaman mesaj yazamıyorum. Günaydın diyor. Sevgili Davut. Davut Beyciğim. Valla ben ara ara değil, ben her gün buradayım yani. Bıraktığın yerdeyim. Sadece dün, bugün veya geçen hafta veya geçen ay veya geçen yıl falan değil. Baya baya uzun yıllardır buradayım yani. Harbiden bak. Yani şöyle de düşünebiliriz. 20-25 sene öncesinde diktiğim bir ağaç düşün mesela. Yani fidanı dikiyorsun böyle, arada güneş, su, yağmurla falan işini görüyor havayla. İşte öyle bir şey düşün, anlatabiliyor muyum? Anında öyleyim bak. Ha böyle bırak kendi doğamda. Tabii zamanda tohumu atılmış mesela. Bak kah böyle güneşle, kah havayla, kah böyle yağmurla falan. Kendi tabiatında büyüyen, kendi tabiatında işini yapan, kendi tabiatında yeşeren ama aynı zamanda yeşerirken de böyle etrafına faydalı olan, meyveler olan, aynı zamanda gölgesi olan, aynı zamanda gövdesi olan, dalları olan böyle bir şeyim yani. Daha henüz bir çınar diyemeyiz belki de ama buralardayım. Davut Beyciğim beklerim ne zaman istersen. Tabii ki. Yani ne yapalım yani? Buralardayız yani. Zafer Radyo başında hayırlı sabahlar, hayırlı işler, bol kazançlar olsun tüm Tolga dinleyenlerine diyor. Sevgili Zafer, sana da hayırlı sabahlar olsun, hayırlı işler, bol kazançlar olsun. İşin gücün rast gitsin inşallah. Merhabalar Tolga abi, ben Yusuf. Daha henüz okullar kapanmadı ama ben çıraklığa başladım abi şimdiden diyor. Böylece seni dinleyebileceğim işe giderken diyor sabahlar. Oluyor mu öyle ya? Okul kapanmadan var mı öyle bir şey? Öyle bir müfredat var mı? Öyle bir durum var mı? Daha var zaman yani, neden böyle oluyor acaba? Şimdi programı dinlediğiniz iki tarih var. Bunlardan bir tanesi Mayıs'ın 20.sinin sabahı. 20 Mayıs çarşamba sabahı programın canlı yayınlandığı bir tarih. Yani adım adım bayrama yaklaşıyoruz. Şu an bayram arifesindeyiz ama önümüzdeki günlerde bayrama gireceğiz. Bayrama yaklaştık yani. Bir diğer tarih de bayram sonrası tarih. Haziran'ın 3'ü tarihi. 3 Haziran çarşamba sabahı. 2 hafta sonra oluyor yani. Ha biliyorsunuz bayram 9 günlük resmi tatil ilan edildi. Esnaflar hariç tabii ki canım. Radyocular da hariç. Bakmayın ben kendi kendime şey yapıyorum da. Kendi kendime inisiyatif alıyorum da. Hani radyoculara da 9 gün tatil var. Biz de biz özel sektör çalışan olarak, biz de bir esnaf olarak. Yani bizim de şey şansımız yok yani. Kapalıyız şu gün açacağız deme şansımız yok. İnteraktif bir iş yapıyoruz. İletişim işi yapıyoruz. 24 saat mefhumuna göre çalışıyoruz. Bayramda tabii ki de programlarımız, nöbetçilerimiz olacak. Yani 9 günlük tatil programı dinlediğiniz haftanın şeyinde başlayacak. Sonuna doğru başlayacak böyle. Cuma günü. Ve 1 Haziran'dan mesai başlıyor. Herkes işinin başında. Bayram tatili bitiyor yani. İşte o hafta ben bir de kendime bir izin yapıştırdım. Yani ne dersiniz bilmiyorum. Yani sizin için uygun mu, sakıncası var mı bilmiyorum da. İşte o yüzden 1 Haziran haftası da bu programları dinleyeceksiniz. Yani 1, 2, 3, 4, 5 Haziran'da. Ondan sonra 8'inde inşallah ben de işbaşı yaparım. Oradan bakıldığında çok uzun gibi görünüyor ama değil aslında yani. Benim de ihtiyacım. Ama esnafları biliyoruz. Esnaflar arife günü akşam geç saatlere kadar çalışacak. Esnafların arasında bir de Ali Gezen var. Evet evet, bizim Ali Gezen var ya. Ya kimileri Cin Ali diyor. Niye Cin Ali diyorlar bilmiyorum. İçine cin mi girdi? Cin mi çarptı? Cin gibi olduğu için mi? Yani okuma yazma bilmediği için böyle. Küçükken Cin Ali vardı ya bizde. Ali topu at. Kimileri Cin Ali diyor. Kimileri Çin Ali diyor. Ya belki de dilleri dönmüyor diye öyle söylüyorlar. Kimileri kardeşim diyor. Kimileri bizim Ali diyor. Kimileri kanka diyor. Kimileri ustam diyor. Kimileri patron diyor. Aşkım diyen de var ya. Aşkım Ali. Ali aşkım.

Kemal'e Ali Gezer. Tekoto Aksesuar ve Güzellik Merkezi işletmecisi. Kurucusu, emekçisi, elektrikçisi, her bir şey. Yani çırakların asla bilmediği bir şey vardır. Ustalar, yani patronlar, işverenler onlardan daha fazla çalışırlar. Ali de onlardan bir tanesi. Çoğu zaman şeydir, ulan keşke çırak olsam da şurada 30 bin maaşla çalışsam. Doğru söylüyor hala. Ali'nin başı büyük. Başı büyük olunca derdi de büyük oluyor yani. Tabii canım, bunun çeki var, senedi var, ödemesi var, taksiti var, kirası var, SGK'sı var, stopajı var, beyannamesi var, ödemesi var. Ali Gezer. Tekoto Aksesuar ve Güzellik Merkezi. Her marka ve her model araçlarınızın, her türlü aksesuar ürünleri tek oto aksesuar ve güzellik merkezinde. Sevgili Ali Gezen ve ekibi. Ahmet de oradaydı galiba. Son durumu Ahmet'in. Evet, Ahmet de oradaydı galiba. Cem Almaz. Hasan da oradaydı galiba. Vardı birkaç dostumuz. Ya bazen isimleri unutuyorum. Darılıyorlar. Tekoto aksesuar bilmeyen yoktur herhalde ya. GMK Bulvarı üzerinde. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde. Hemen yeni adliye dönüşünde. Aynı zamanda kampanyalı satışlar var. İndirimli, hediyeli. Ya bir keresinde yolu düşen herkese çay ikram ediyorlar, kahve ikram ediyorlar. Bak, havalar sıcaklaştı, su girip içebilirsiniz. Selamünaleyküm, ben bir pasman soracaktım. İçmedi, daha siz bana bir su verin, bir çay içeyim ben. Selamünaleyküm. Ben bir şey soracaktım ama bir direksiyon simidi. Daha bir çay verin de bir çay içeyim madem. Sonra. Ya ben şey soracaktım. Yeni adliye vardı burada. Nerede? Hemen aşağıda. Bir çay verin de çay içeyim, öyle gideyim. Sevgili Ali Gezer ve ekibi, hayırlı sabahlar, bol kazanlar.

0: La la la la.
1: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Efendim duyduğunuz gibi Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.

0: Bak günaydın kral yazmış. Bak dekont yollamış. Bak biz de dinliyoruz, kulağımız sende demiş. Dedim az önce yağmur yemekçilik destekliyor. Biz buna win-win diyoruz. Kazan kazan sistem. Tabii canım ya. Ya Cumali Usta da benim gibi. Yani çoğu zaman para, elhamdülillah para kazanıyoruz. Para kazanamadığımız zamanlarda da insan kazanıyoruz. Hayır kazanıyoruz, sevap kazanıyoruz. Böyle bir düsturumuz var. İşte o yüzden Yağmur Catering Yemekçilik diyor ki...
1: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Yani diyor ki sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering Yemekçilik. Aklınızda şöyle canlandırabilirsiniz. Yani kahvaltı mekanlarına falan gidiyorsunuz böyle serpme kahvaltılı yemezler. Hani peyniri, zeytini... ondan sonra balığı, kaymağı. Buna benzer bir şey oluyor ya. İşte bu diyor yağmur yemekçilik dedi. Mesela sucuklu yumurta, menemen. Mesela Tolgacığım, biz esnaf adamız. Esnaf adam kahvaltıda çorba içer diyorsanız işte. Ha işte bak o çorba işi, o kahvaltı işi yağmur yemekçilikle. Gözünüzleri canlandırabilirsiniz yani.
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Mesela yağmur yemekçilik deyince aklınızda şunu canlandırabilirsiniz. Bir lokantaya gidiyorsunuz, böyle bir tezgah alıyor ya, böyle yemekler oluyor. Birazdan sayacağım günün menüsünü ama işte kuru fasulye oluyor, taze fasulye oluyor. Ne bileyim böyle sulu yemek ya, patlıcan tencere yemeği. Tabii ya. Mantı, içli köfte, lahmacun falan, bunların hepsi menüde olması ihtimali olan şeyler. Birazdan söyleyeceğim menüyü. Ya bildiğiniz lokanta. Neden peki yağmur lokantası değil? Çünkü aynı zamanda yemekçilik işini, yani şunu yapıyor. Böyle fazla fazla yemekler yapınca.
1: Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Yani böyle toplu yemek organizasyonu da oluyor. O yüzden yani yağmur restoran, yağmur lokantası, yağmur kafe falan değil de Yağmur Catering Yemekçilik. Okey miyiz? Toplu yemek organizasyonu. Aynı zamanda iş yerlerinde servis de var. Yani böyle bir dürüm gibi değilse de böyle. Mesela dürüm olayını biliyorsunuz. Tantuni dürüm yapılıyor, kebap dürüm. Bu da tabildot usulü böyle, tamam mı? Tabildot usulü yemek. Yani mesela diyelim ki iş yerinizde kaç kişisiniz varsayalım? 100 çalışanınız var. Yemek işinizi yağmur yemekçilik çözecek. Her gün böyle sefer tazıyla tabildotla getiriyor. Veriyor size. Siz oradan böyle kepçe kepçe. Oo. Hem leziz, hem güvenilir, hem hijyenik, hem hesaplı, ekonomik. Yağmur Catering Yemekçilik.
1: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Daha nasıl olsun? İş yerlerine tabildot usulü servis imkanıyla Yağmur Catering Yemekçilik. Bilmiyorum denemiş misinizdir, bazılarıyla çalışmış mısınızdır ama harbiden hijyense gittim mutfağı da gördüm. Yani inanılmaz derece hijyenik. Güvense güvenebilirsiniz abi. Kalite ise kaliteli. Lezzetse yedim abi, tattım. Lezzette de on numaralı. Ya biz ahbap isteriz, dost isteriz diyorsanız ahbaplık, dostluk, samimiyet. Tolgacığım ekonomik olsun diyorsanız, bilmiyorum daha önce bir yerlerden bir pazarlık payı bir şey yaptınız bilmiyorum ama bana göre gayet ekonomik, hatta en ekonomik diyebilirim. Yağmur Catering Yemekçilik, hem hesaplı hem ekonomik. Hayırlı işler, bol kazançlar. İşleriniz bol ve bereketli olsun. Mahmut Hoca'nın mesajının arasında bir reklam alıyorum. Ali Uludağ'ın mesajının arasında bir bölüyorum. Bir reklam alacağım ama reklam dönüşüm.

0: Doğru değil mi? Bir mola veriyoruz, moladan sonra devam ediyoruz. Tamam, o zaman hadi molaya gidelim.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Reklam tanıtır.
3: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan zaman

0: kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto klima sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
7: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla. Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001. santairas.com. Mersin.
8: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
9: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
10: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
11: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
12: Özbay Kurtarma. Yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
13: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
14: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
15: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
16: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Ya bir mola verdim bir reklam arası. Şu kulaklığın kablosu ne ara buraya? Ha şimdi halloldu mu? Tamam, bir sorun yok değil mi? Tamam ya, o zaman şey yapalım. Tamam, devam edelim kaldığımız yerden. Her şey kontrol altında. Nerede kaldık? Mesaj dedik değil mi? Mahmut Hoca radyo başında dedik. Doğru ya. Evet, hemen bakalım mesaja. Bakalım Mahmut Hoca neler söylüyor ya. Mahmut Hoca neden Mahmut Hoca? Şimdi Mahmut Hoca dediğimiz zaman hepimiz aklına şey geliyor değil mi? Hababam sınıfının efsane unutulmaz hocası Mahmut Hoca. Mahmut Hoca bizi maça götür. Mahmut Hoca. Bu Mahmut Hoca eğitimci Mahmut Hoca değil ya. Yani bu Mahmut Hoca hani böyle şeye de cami hocalarında hocam diyor. Ne kadar çok insan hocam diyoruz ya. Ya ilkokuldaki şeylerden başlıyoruz. İlkokul talebeleri. Gerçi onlar öğretmenimi tercih ediyor ama yine de böyle hocam demeye başlıyoruz öğretmenlere yani. Sonra işte ortaokul lise olunca branş öğretmenleri giriyor işin içerisine. Gerçi şimdi ilkokulda da giriyor. Lise şey var. İlkokulda İngilizce öğretmeni. Evet evet. Bizim dönemde yoktu öyle bir. Biz bir tane öğretmenle başla bir tane öğretmenle bitir. Yani. Şimdi branş öğretmenleri olunca hocam işte kimya hocası, fizik hocası, coğrafya hocası, hatta şey matematikçi, edebiyatçı falan gibi. Hocalar çok, onlara başlıyoruz. Ondan sonrasında cami hocaları. Camiye gittiğimizde hocam, selamünaleyküm hocam, hayırlı cumalar. Yani bir de spora gidiyorsak spor hocalarımız falan oluyor böyle. İşte bu hoca, Mahmut Hoca da sporla ilgili bir hoca. Tabii canım, efsane hakem ya. Tabii canım ya. Yani şimdi günümüzde artık böyle yapılan mesleklerini sona erdiren insanlara tamamen incelik olsun diye hani mesela eski muhtar, eski başkan, eski şey diye önceki dönem. Yani mesela

dönecek milletvekili, eski milletvekilimiz değil. Önceki dönem milletvekillerimizden mesela. Mahmut Hoca da şey diyebiliriz. Önceki dönem hakemlerimizden efsane hakem Mahmut Altınbaş. Şimdi şey hakikaten uygun olmuyor böyle. Dikkatli düşününce hani böyle eski hakem. Hani şey gibi oluyor bilmem eski. Eski radyocu. Tolga'yı tanıyor musunuz ya? Eskiden radyocuydu. Radyocu eskisi ya. Eskimiş bu ya. Ama şey daha güzel. Önceki dönem hakem. Eda efsane hakem. Mahmut Altınbakır hocam radyo başında. Günaydın Tolga Bey diyor. Mahmut Altınbakır hocam. Aramıza mesaj tamam o zaman. Günaydınlar Mahmut Hoca Bey. Karşılıklı böyle diyalog. Normalde samimi ızdıra beni gördüğünde hemen ensemi tutar falan böyle. Sarılır falan böyle yanaklarımı sıkar. Tabii canım beni gördüğünde böyle enseye tokat öyle. Yani programda demek ki bunu yansıtmak istemiyor. Anlıyorum. Sayın Mahmut Altınbakır Hoca Bey abi. Günaydın aynı zamanda. Şimdi yağmurlu bir Mersin'den selamlar yazdığın zaman programı kayıt ettiğimiz tarih belli oluyor. Bu programın tekrarı bayram sonrası da yayınlanacak ya. Şimdi Mahmut hocam çok ince bir adam. Tabii böyle kibar, naif. Tabii ince özellikleri olan bir adam. Diyor ki şimdiden iyi bayramlar diyor Mahmut Altınbakır hocam. Efsane hakem. Şimdiden iyi bayramlar dediğin zaman bu programı 3 Haziran'da dinleyen dinleyecek ki. Ne şimdiden ya şey yok muydu? Geçmiş bayram değil mi bu ya? Yok programı 20 Mayıs'ta canlı yayınlıyoruz. 20 Mayıs'ta şimdiden iyi bayramlar. Programı 3 Haziran'da tekrar dinleyeceksiniz. 3 Haziran'da da geçmiş bayramınız kutlu olsun. Biz de... Alternatif çok. Ankara'ya selamlar diyor Mahmut Altınbakır Bey abi. Senin ve ailemin bayramını kutlarım diyor. Bayramda Ovacık'ta olacağım. Süper bir vadi, Munzur Vadisi diyor. Bilirim ya orayı, Ovacık'ı falan bilirim. O Munzur Vadisi'ni bilirim. O Munzur Vadisi'nin havasını bilirim, oksijenini bilirim. Efsane hakem Mahmut Altınbakır Bey abi. Ovacık'ın havası için şey diyorlar. Munzur Vadisi'nin havası için şey diyorlar. Tansiyona, kolesterole, şekere iyi geliyormuş diyorlar. Dimdik oluyormuşsun böyle. Harbiden hiç yıkılmıyor böyle dimdik. Dakika sadece. Enerji veriyormuş diyorlar. Doğru mu abi? Harbiden böyle o oksijeni içine çekince böyle dimdik. Selamlar olsun Mahmut Altınbakır hocamıza, abimize, Mahmut Bey'e ve dostlarına ve sevdiklerine. Biliyorsunuz Mersin FM'in de dahil olduğu Töbe Medya Grubu'nun San TV ve İçer TV'sinde program yapıyor Mahmut hocamız. Selamlar, başarıların devamını diliyoruz. Ve ekibi ve dostları ve öğrencileri ve ailesi ve Ovacık ve Munzur Vadisi. Selamlar, ben de Mersin'de olacağım ben.

0: Ali radyo başında. Ali Uludağ, Uludağ Otoyukama günaydın kardeşim yazmış göndermiş. Yağmurlu bir Mersin sabahı dedi Mahmut hocamız, efsane hakem Mahmut hoca. Ama bu hafta için meteoroloji uyarmıştı. Yani yurdun büyük bir bölümünde, hatta tamamında yağmurlar olacak demişti. Şimdi şöyle ama, biz programı 20 Mayıs sabahı yapıyoruz. Yani 3 Haziran sabahı dinlediğinde ne yağmuru Tolga'cığım, yandık ya, perişan olduk, felaket olduk falan diyeceksiniz ama hemen aklınıza şu yazın. Kesin bu program 20 Mayıs sabahında canlı yapılmıştır diye düşünebilirsiniz. Seni sakladım dua diye. Yağmurlu bir Mersin. Ali Uludağ, belki bugün işler kesat olur ama gidiş açınca işler olur ha. Uludağ Otoyıkama Ali Uludağ, selamlar, hayırlı işler, bol kazançlar. Mumi Garaj günaydın, selamun aleyküm diyor. Mumi Cars olduk biz diyor. Adım da Selman diyor. Tamam tamam, peki Mumi Cars Selman, yani Mumi Garaj ve Salman revize olmuş. Hayırlı sabahlar, bol kazançlar olsun. Nedir, yemek yiyor muyuz? Kahvaltılar halloldu mu? Öğlen ne yiyeceğiz derdi başladı mı? Bakın size söyleyeyim, öğlen ne yiyeceksiniz? Bakın size ne tavsiye edeyim. Bakınız canınızı neye çektirteyim. Bak, kuru fasulye diyor, misket kavurma diyor. Patlıcan güveç diyor, çöp şiş diyor. Sebzeli tavuk sarma diyor, atay tava diyor. O zaman durun, ben size bir menü yapayım. Durun durun. Yağmur Catering Yemekçilik'te Hatay tava, yanında yayla çorbası, yanında meyvesi. Limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira. Sadece 200 lira. Yağmur Catering Yemekçilik'te çöp şiş, yanında mercimek çorbası, yanında şalgam, yanında limonu, biberi ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira. Yağmur Catering Yemekçilik'te patlıcan güveç, yanında bulgur pilavı, yanında salata, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte sadece 200. Yağmur Catering Yemekçilik'te misket kavurma, yanında pirinç pilavı, yanında cacık, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200. Yani toparlayacak olursak, bütçenizi düşünüyorsanız, eğer bütçe organizasyonu yapıyorsanız.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Duydunuz değil mi? Bol bol ye diyor. Doyana kadar ye diyor. Patlayana kadar ye diyor. Sadece 200 lira diyor. Bir kere daha vurgulayalım. Belki tam olarak şey olmamış olabilir. Ana yemek var, pilav var, salata var, limon, biber, ekmek var.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Tabii canım ya. Sadece 200 liraya karnını doyuruyorsun. Oh mis. Emine Kaya da radyo başında, Emine Kaya. Bizden de selamlar, günaydınlar Tolga diyor. Hangi Emine Kaya bu? Lili Çiçekçilik'ten Emine Kaya. Hangi Lili Çiçekçilik bu? Sistem Tıp Merkezi köşesindeki Lili Çiçekçilik. Hangi Sistem Tıp Merkezi bu? Şamlıbel'deki Sistem Tıp Merkezi. Hangi Lili Çiçekçilik bu? Hani böyle eşinize, sevgilinize, nişanlınıza güzel güller yaptırdığınız, buketler yaptırdığınız, çiçekler yaptırdığınız.

0: Hazırdınız Lizecik. Hani şu doğum günlerinizde, evlilik yıl dönümünüzde, özel günlerinizde çiçek siparişi verdiğiniz Lizecik. Ya çiçek deyince hemen manitacılık gelmesin aklınıza arkadaşım. Yani bunun ne bileyim arkadaşının doğum günü olur, dükkan açılışı olur, özel gün olur falan olur filan olur. Bukete ihtiyacınız olur, saksı çiçeğine ihtiyacınız olur, peyzaja ihtiyacınız olur. Yani ihtiyacınız olan her yerde organizasyon işiniz olur mesela. Düğün öncesi olur, düğün sonrası olur, kız isteme olur, hasta ziyareti olur, ya daha birçok şeyde. Lili Çiçekçilik Instagram'dan bulabilirsiniz. Lili Çiçekçilik Çamlıbel'de Sistem Tıp Merkezi köşesinde. Emine Kaya'ya ve ailesine de günaydınlar, hayırlı sabahlar. Sizden de selamlar, günaydınlar Tolga demiş. Nasıl Emine? Oldu mu? Performansım iyi mi? Ne diyorsun? Bir kahveyi hak ettim mi diyorsun? Nedir diyorsun? Bayramda gelsem diyorsun böyle. Güzel bir mangalı, bir kısırı, bir böreği falan hak ettim diyorsun öyle mi?
1: Farklıydın diğerlerinden.
0: Oldu mu? Peki şey mi? Hak ettim değil mi? Bak hak ettim. Peki şey yapabiliyor muyuz? Ailecek gelebiliyor muyuz? Ben, eşim ve çocuklarım hep birlikte böyle. Komple gelsek böyle.

0: zaman molaya mı gidelim? Mola vakti geldi. Tamam, o zaman mola veriyoruz. Mola dönüşü burada olacağız. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. 20 Mayıs sabahı dinleyenler canlı dinliyorlar. Kaydediyoruz. 3 Haziran sabahı programın tekrarı yayınlanıyor. Mola esnasında gidip ihtiyacımızı gidereceğiz. Çayımızı alacağız. Sonra geleceğiz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ayrılmayın. Geliyoruz. Buralardayız. Hemen birkaç dakika sonra geliyorum. Ayrılın.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Reklam kazandırır.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
4: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
5: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671

0: 0541-11-99. Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
1: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
2: Özel Modern Tıp Merkezi'nde beyin cerrahisi uzmanı operatör doktor Ahmet Necdet Keykubat hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
3: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3434-33.
5: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
6: SML Restoran ve Catering.
7: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
6: 0533 974 4590.
7: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
9: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
6: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
10: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabildot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering, yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Ya ben böyle bir devam düşünmemiştim. Bu şarkının ben böyle olduğunu bilmiyordum. Bir şekilde listeme girmiş ama ben herhalde dedim. Melek Mosso olunca biraz daha hareketli falan bir şeyler diye tahmin ettim. Neyse. Yani genelde program sonlarında böyle son şarkı biraz modumuz düşük şey yapıyoruz ya. Öyle bir şey oldu ama neyse dedik verelim. En azından belki bunu da bu mutlu ettiğimiz bir insan olmuştur ya belki de. Ne güzel oldu falan diyenler olmuştur. Ya zaten ben böyle sert ve katı kurallara karşıyım. Hani bazen şey derler ya öyle olmaz böyle olmaz lazım. Nedir bu arkadaş yani? Şey mi anayasanın birinci madde değiştirilemez maddesi mi? Vahiy mi indi nedir yani falan derim ben normalde. Bu da ona benzer bir örnekti yani anlatabildim mi? Tolga Dünyası devam ediyor. Yağmur Catering Yemekçiliğin katkılarıyla hazırlanan Tolga Dünyası devam ediyor. Ya bazen böyle reklam aralarında falan böyle boşluklarda sanal medyaya bakıyorum ben de haber falan böyle. Ama dalmıyorum yani beni büyülemiyor. Ben işime gelenlere bakıyorum. Hani böyle bir şey izleyip de oradan oraya geçip oradan oraya geçip günün sonunda yaz kızım 100 kilo çimento 500 kilo demir. Öyle oluyor ya nereye girdiğini unutuyorsun falan böyle. Üstten üstten haberlere bakıyorum. Ya son zamanlarda dolandırıcılık yöntemleri her geçen gün biraz daha artıyor abi ya. Yani şimdi zaten günümüz teknolojinin ilerlemesiyle beraber artık telefon dolandırıcılığı üst boyutlara çıktı. Benim gençliğimin ilk yıllarında tuşlu çevirmeli telefonlardan biz tezadüfen numara tuşlardık böyle. Yani işte o delikanlı çağlarımızda yani ya şey yapardık. Adını sen getir. Ya böyle telefona çıkan kişi işte atıyorum böyle adamsa kapatırdık yüzüne. İşte bir kız sesi geliyorsa merhaba falan filan konuşmaya çalışır. Bu da bir dolandırıcılık sonuçta. Oradaki amaç şey ama kur. Oradaki amaç şey ama. Yani flörtleşmek falan gibi bir şey. Tabii şimdiki teknoloji yok ki numaran göründü görünmedi seni buldu konum falan filan diye. Sonra olay biraz ilerledi olay şeye dönmüştü. Sarı sayfalardan vuruyorlar sarı sayfalar vardı şimdi bilinmeyen numaralar servisi. Oradan işte Tolga Üstlük diye yazıyor numara. Arardım Tolga Bey'le görecektim efendim çekilişimizden ne diye kazandınız falan diye. Oradan böyle başlıyorlardı bir dolandırıcılık yöntemine. Tabii o zaman IBAN da biraz zordu. Sonra işte biliyorsunuz işte isminiz bilmem neye karıştı. Suç örgütü falan filan diye bunu genişletmeye çalıştılar. Böyle bir durum oluştu. Yani sonra işte yeni yakın gene geçtiğimiz günlerde bahsettim. Bal tuzağı diyorlar işte böyle tanışma platformlarında mı sanal medyada mı? Gözde kestikleri birine işte kadın kur yapıyor. İşte onu bir şekilde tuzağa düşürmeye çalışıyor. Şimdi burada erkeğin aklına şu geliyor. Bu kadın değildir herhalde diyor. Yani uyanık ya. Sonra kadın işte fotoğraf atıyor, kamera açıyor falan diyor. Kadınmış gerçekten. Oradaki durum farklı var. Bunun iki türlüsü var. Birincisi gerçekten kadın olmayıp kadın profiliyle insanları tuzağa düşürenler. Onlardan para isteyenler. Bir de gerçekten böyle konuşup da kadın olduğuna inandıran. Kadın olan yani ciddi anlamda kadın olan. Ondan sonra fotoğrafı gönderen, video gönderen, gerekirse kamera açan. Ama oradaki durum farklı. Orada seninle buluşuyor, buluşmuyor değil. Nerede buluşuyor? İkiniz Ankara'da yaşıyorsunuz. Ankara Ulus'ta. Ankara'yı bilenleriniz var mı? Ulus'u. Ulus Ankara'nın çok nezih, çok kaliteli, çok... gerçekten güzel bu arada. Gerçekten güzel. Sadece biraz pavyonları, gazinoları var işte. Oradaki hikaye şey... İşte böyle tuzağa düşürme, tuzağa çekme derler ya. Götürüyorlar abi işte oraya. Ondan sonra yiyorlar, içiyorlar falan. Bak farklı farklı şeyler var ya. Adamdan bir hesap geliyor. Tabii ki de mekan, anlaşmalı mekan. Mekanda zaten İzmanlı gibi 5-6 tane adam var böyle. Adam da diyor ki lan ne güzelce düştüm. Hatta ve hatta orada işte kadın mesela adamı götürüyor ya. Atıyorum kim götürsün? Safinaz. Adamı götürüyor ya. Orada bakıyor da adam çok aşırı safsa... Başka bir kadın daha olaya dahil oluyor. Nasıl olsa bunların işi bu ya. Sonra Safinaz bir 5 dakika bir yere gidip geliyorum dediğinde bu sefer de öteki kadın da adama yürüyor. Ya diyor Safinaz'ı boş ver diyor. Ben senden hoşuna adam diyor. Allah Allah. Öldüm de cennete mi düştüm lan? Anladın mı? Bunların hepsi tanışık. Adam yani yıllardır nasıl bir sevgiye açlıksa mesela. Neyse yiyor içiyor 3 saat 5 saat falan filan derken her şey adam kalkmak ister mi ya parası neyse vereyim der yani. Parasından kastım yalnız hesap ha. İşte çiçek, çikolata ondan sonra bal, pekmez, yemek falan. Neyse işte bunlar en sonunda adam kadın diyor ki hadi kalkalım diyor. Adam diyor tamamdır hesabı öderim hesap bir geliyor abi 80 mi dersin 100 mü dersin 150 mi?
Ne yaptın kardeşim, hayırdır arsa mı aldık dediğin zaman oradan o güvenlik dayılar... Vallahi dayı, ya bu hesabı ödersin ya da seni başkalarının masasına oturturuz bak. Bu da değişik bir dolandırıcılık yöntemi. Ben her zaman söylüyorum, aman diyeyim, zaman kötü kolla...

0: 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor. Şimdi tabii ki de yolda dinleyenlerin sayısı çok olduğu kadar iş yerlerinde dinleyenler de var. Tabii ki de dinleyenler de var. Şimdi esnaflık, iş yeri işletme. Yani iş yerinden kastımız sadece böyle dükkancılıktan bahsetmiyorum. Ofisçilik var, yazıhanecilik var, büroculuk var, fabrikacılık var. Yani hakikaten insanın olduğu çalışma ortamının hepsi zor arkadaşlar. Hele ki bir de böyle çoklu ortamlarda böyle elemanla, personelle falan çalışıyorsanız. Yani işleriniz direkt bunlarla odaklı ilerliyorsa işiniz daha da zor. Çünkü bir yandan hem onların alın terini, emeğinin karşılığını ödemek lazım. Bir de onların hizmet verdiği müşterilerle denge kurmak lazım. Yani. Bu arada çalışanlarınız size emek veriyor. Bakınız, emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin diye bir sloganımız var. Şimdi bakınız, tabii ki de iş görüşmelerinde sizin yanınızda çalışmaya talip olan insanlar geliyor ve detayları konuşuyorsunuz. Çalışma saatlerini, işte çalışma koşullarını, işte alacağı maaşı, servis imkanını, yemek olayını, bunların hepsi detaylı. Şimdi bunları konuşurken çok böyle net olmak gerekiyor. Çok böyle gerçekçi olmak gerekiyor. Bir de burada şöyle bir olay var. Hakikaten böyle tüm çalışanların damak tadını, lezzetini bulmak, tüm çalışanları yemek konusunda ikna etmek oldukça zor. Ama en azından asgari bir düzen tutturabilirsiniz diye tahmin ediyorum ya da temennim o yönde, bilmiyorum. Şimdi baktığımız zaman bizim bununla ilgili şöyle bir şeyimiz var. İki seçenek var. Birincisi, çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin. Bak şimdi.
1: Çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin.
0: Siz bunu yaparsanız eğer. Bu arada kaliteli yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik. Eğer ki bunu yapmazsanız çalışan bir sineye çeker, iki sineye çeker. Ondan sonra birbirlerini doldururlar çığ gibi bir, ondan sonra problem yaşamaya başlarsınız. İşte bunu yapmak istemiyorsanız.
1: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamamak ve pişman olmamak için arayın. Gelip görüşelim. Yemek işinizi biz çözelim.
0: Yağmur Catering Yemekçilik. Yani şöyle oluyor. Tabii ki de bu hizmeti veren birçok firma, birçok sektör var. Yağmur Yemekçilik de bunlardan bir tanesi. Öncelikle arıyorsunuz ya da Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip ediyorsunuz. Bilgi yazıyorsunuz. Onlar size dönüyorlar. Buluşuyorsunuz. Gelip görüşüyorlar size. Yanlarında bir numune falan getiriyor. İstiyorsanız siz gidiyorsunuz. Yerlerini bir görün bakayım. Nedir ne değildir. Mutfağa bir gezelim usta falan deyip böyle. Bir bakıyorsunuz. Tabii ki de size ikramlarda bulunuyor. Sonra size söylüyor, bizim yemek çeşitlerimiz bunlar bunlar diye. Siz de şey diyebiliyorsunuz. Ya arada bunları da koyabilir misin diye. O da diyor tamam diye hemen not alıyor. Senin istediğin bu olsun kardeş, ne olacak falan diyor. Sonra anlaşıyor, fiyat veriyor size. Diyor ki bizim diyor burada lokantada diyor bol bol ye az az öde diyor. Bak şöyle bir kampanyamız var diyor. Yağmur

0: Catering Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira.
1: Siz de diyorsunuz ki vallahi şimdi Cumali Usta'm bizim orada 100 kişi çalışıyor yani. 100 kişi verebilecek mi yani? Var mı böyle bir... Bir de bu rakamları biraz da ne yapacağım falan konuşuyorsunuz. Anlatıyorsunuz. O da size anlatıyor. Şöyle şöyle böyle böyle falan diye en sonunda uzlaşıyorsunuz. Uzlaştığınızda ne oluyor? Çalışanlarınız size yemek verdiği için siz onlara kaliteli yemek veriyorsunuz. Bir de çalışanlarınız yemek problemi yaşamıyorsunuz. Yağmur Catering Yemekçilik çözüyor işinizi. Tabii hem kaliteli, hem güvenilir, hem hijyenik, hem lezzetli, hem de ekonomik. Hepsi bir arada. Bir de bunlarla birlikte ne oluyor? İş yerlerinize sizin istediğiniz saatte geliyor yemek.
0: İş yerlerine tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
1: Ve bu hizmetin yanı sıra bir de hani catering dediğimiz olay, toplu yemek organizasyonu var ya. Mesela işte geçmişlerimize Allah rahmet eylesin. Tatsız şeyler yaşamayalım ama olur da cenazemiz olduğunda hemen siz sadece arıyorsunuz, usta diyorsun, cenazemiz var, 100 kişilik bir mevlidimiz var, yeterli bunu söylemek. O gerekeni yapıyor zaten, alternatifleri sunuyor size ve kendi ekibiyle geliyor. Biliyorsunuz öyle oluyor cenaze yemeklerinde, veriyor orada tabildotu mabildotu her şeyini beraber hizmetini yapıyor. Bu da şu anlama geliyor: toplu yemek organizasyonlarında catering hizmetinde çözüm ortağınız.
0: Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde Yağmur Catering Yemekçilik.
1: Yani siz sadece arayın, gerisini onlara bırakın. Yağmur Catering Yemekçilik, yılların tecrübesiyle profesyonel hizmet. Tırmıl Sanayi sitesinde, Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edebilir, direkt bilgi alabilir, irtibat kurabilirsiniz. Hayırlı olsun.

biliyorsunuz bizim işimiz esnaflarla. Özellikle Mersin'de yerleşik düzende olduğumuz yıllardan bugüne kadar esnaflarla işliyoruz. Esnaflara gidiyoruz, görüşüyoruz, konuşuyoruz, dost oluyoruz, çay içiyoruz, çorba içiyoruz, arkadaş oluyoruz. Tamam, şu anda programı Ankara'dan yapıyorum. Ankara'da biraz daha böyle kamuyla işliyoruz. Kamuya böyle girip çıkıyoruz. Kamudan daha çok çevremiz var ama Mersin'de bağımızı koparmadık ama. Yani Mersin'de de böyle baktığımız zaman bir bağımız, göbek bağımız, ciddi bir göbek bağımız var yani. Ben geçtiğimiz günlerde bir influencer fenomen falan işlerinden bahsedince az önce bir dolandırıcılık falan da dedim ya. Şöyle, şimdi bir esnaf arkadaşım, çok da saygı değer, çok da sevdiğim bir esnaf arkadaşım. Çok da kaliteli bir mekan sahibi esnaf arkadaşım yalnız ha. Yani esnaf dediğimiz böyle küçük esnaf değil aslında. Büyük şirketleşmiş bir firma ama yine de esnaflık yapıyor sonuçta, halka hitap ediyor. Yakışıklı. Aradı bir konuştuk işte, Mersin'den sen görüşelim dedi, Ankara'dayım dedim, telefonla anladı derdin. Çok gerekli. Az önce de dolandırıcılık dedim ya, bak bu anlatacağım şey aslında dolandırıcılık değil. Bu ticari alakın dışında. Alaki değer olmuyor. Bu bir ama bu bir başka bir şey. Dolandırıcılık falan değil. Bak anlatayım size. Ya diyor, geçen gün bir kız gelmiş dedi bizim dükkanlardan birine. Gıda hizmeti veriyor bu arada bu arkadaşımız. Gelmiş diyor, işte biraz yemiş içmiş, fotoğraf çekmiş, video çekmiş, bir şey yapmış falan. Bizimkine de bir şey tepki vermemiş. En sonunda kalkarken demiş ki, yani demiş, ben yetkiliyle görüşeyim. Bizim müdür gitmiş. Buyurun hanımefendi demiş işte. Anlatmış o da, bak böyle işte şunu yapıyorum, bunu yapıyorum falan filan. Telefonla bütün her şeyi gösteriyor. Yani herhangi bir dosya, herhangi bir bilgi, birikim, birif falan değil. Telefonu böyle, bak bu böyle böyle falan. Anlatmış anlatmış, kız demiş ki, bizim müdür demiş ki, eyvallah güzel, hayırlı olsun falan demiş yani. Kız demiş, yok buranın işte

size şey yapalım, lansman işte neyse artık, ben blog anlatıyorum biraz. Şey diyor arkadaş, müdür arkadaş demiş ki, tamam hanımefendi misafirimiz olun, afiyet olsun, sıkıntı yok. Yok demiş, olur mu, büyük bir çalışma falan. O an tabii önemsememiş müdür. Aradan bir hafta geçmiş, kız bir daha gelmiş. Bu sefer işte bizden çektiği fotoğrafların işte kolaj mı edip öyle bir şey yapmış, yine göstermiş falan. Ondan sonra müdür demiş ki, yani bizim böyle bir talebimiz yok falan, ben de tesadüfen oradaydım diyor. Hemen diyor gitti müdahale etti. Kız diyor işte ilk önce şey yapmadı diyor, sonra ben işte sahibim deyince diyor bir yakınlaştık demiş. Anlattı anlattı anlattı, ben de diyorum ki işte bu tür çalışmamız biz ajansla yapıyoruz falan filan, geçirmeye çalıştım diyor. Abi diyor iki gün sonra kız geldi. Bu tabii olan olmuş yani, bu paylaşım mı yapıyormuş ne yapıyormuş falan filan, işte bir şeyler anlattı böyle. Sonra işte geldi dedi ki işte bu hizmetimizin karşılığı rakamları örnekle geçelim, işte 50 bin 60 bin neyse. Adam şaşırmış ya bizim ezdav arkadaş. Ne demiş, ne nasıl yani demiş. Olur mu demiş kız ya, biz yaptık ettik ya falan filan gibisinden. Adam diyor ki yani ben orada diyor kendimden utandım diyor. Bir de o gün yani çok detaya girmeyeceğim tamam. Yani daha müsait bir kıyafet çeşidiyle geldi gelmiş diyor. Orada diyor bağırıp çağırdı, hatta siz beni kandırıyor musunuz Taci falan dedi. Hemen diyor bizim orada diyor bayan çalışan arkadaşlarımız vardı. Onlara dedim ki siz görüşün hanımefendiyle, halledin. Ne istiyorsa da verin dedim diyor. Saracağım seni yine. Yani zor kurtulduk diyor. Geçmiş olsun dedim. Daha geçmedi ki diyor. Dur diyor dur. Sonra diyor aradan 2-3 hafta geçti diyor. Baktım diyor başkaları geldi. Ya bilmiyoruz diyor biz ne olduğunu. Onlar da başka bir işte kendilerine influencer fenomen diyenler. İşte size hizmet verelim falan demiş, yok düşünmüyoruz falan. E falanca kişiye vermişsiniz falan konusu geçmiş. Uzun uzun anlatmışlar. Adam anlatmış. Benimle alakası yok demiş. Ajans falan filan. Onları diyor gönderdik diyor bir şekilde falan. Bir baktık diyor insanlar bana, arkadaşlarım telefon açıyor ya diyor, sosyale baksana diyorlar. İkinci gelendeki bu sefer de kötüymüş. Falanca mekana gittik, çok da güzel değildi. İğrençti, çok kötüydü. Rezaletti. İşletmecisi bildiğiniz bir şey böyle. Müdürleri falan insanı dövüyor, hakaret ediyorlar. Lezzetleri iğrenç. Ne oldu ya? Böyle bir ketenpereye geldik diyor. Bana şeyi sormak için almış, ne yapabiliriz? Dedim yapacak bir şey yok. Onlar dövemeyeceğine göre kaba kuvvet. Yasal hakkını kullanmaya çalış. Yani bir kere hiçbir şekilde bir insan sözleşmesi olmadan senden bir para talep edemez. Hele ki senin dediğin gibi, yok işte beni dokundun falan taciz, öyle bir şeyden korkma abi. Yani sen işletmesin, işletme sahibisin, kameran var, çalışanların var. Ya işte adam da haklı olarak tabii evinden, barkından, çoluğundan, çocuğundan korkuyor. İşte bu da değişik bir yöntem. Dolandırıcının değişik yöntemi. Eskiden mahalledeki gençler gider şey derdi. Abi biz senin dükkanı koruyoruz, bize gazoz ısmarlasana falan da. Olay oraya gelmiş. Ben senin işte iki tane fotoğrafını paylaştım. Bana para vereceksin. Hayır vermezsen beni tacize... Allah... Allah'tan bir dinleyici beni arayıp da Tolga istediğim şarkıyı çalmazsam beni taciz etti diye Allah'tan öyle bir şey. Aman ha. Gerçi ben çalmam da. Söyler sen söyle. Etmediysem de taciz edeyim, ödeşelim ne olacak? Bana yemez, bana işlemez o ya. Dikkat edin arkadaşlar, bak böyle bir hikaye var işin içinde. Tevekkeli ben de bazen karşılaşıyorum böyle. Gerçi bu arkadaşla karşılaşmadım da. Hakikaten işte kötüleme mötüleme iğren... Demek ki ha şey mi deniliyor yani, Tolga'cığım bak bize güzel para verirsen şey deriz. Tolga Dünyası'nı dinledik, çok güzel, mükemmel program. Eğer bize para vermezsen ne diyor bu ya, iğrenç bir program. Allah sonumuzu hayır etsin, ilerle karşılaştırsın. Bu ne böyle ya?

harbiden ülkemizde ya, dünyada demeyeceğim, çok değişik enteresan şeyler var, aman diyeyim, dikkatli olun arkadaşlar. Yani bu telefon dolandırıcılığı da başta geliyor, ona dikkatli olun işte, sanal medya.

yapılanlar aman diyeyim. Yani bu kadın olsun erkek olsun fark etmiyor ya. Erkekler de kadınları dolandırıyor. Ya belki para kazanmıyor ama izzet-i nefsiyle oynuyor derler ya böyle. Gençliğini çalıyorlar. Ona da dikkat edin ha. Ya o yüzden aman diyeyim bak. Lan insan ne yapacağını şaşırıyor arkadaş ya. Düşünsene işletme sahibisin, istihdam sağlıyorsun, herkesi destekliyorsun ama bir gün karşına böyle bir hikaye çıkıyor. Kötü bir durum ya. Yani

kuvvetten bahsetmiyorum, şiddetten bahsetmiyorum. Yani ben o şeyse ben ondan tanıyanlar tanır beni ya, bilirler yani. Sıkıntı yok.

Rahmetli İbrahim Erkal'a Hürmet ve Saygı albümünden bir şarkı dinliyoruz. Biz de rahmetle ve özlemle anıyoruz İbrahim Erkal'la. Mekanın cennet olsun, günahların affolsun inşallah. Dalga Dünyası her sabah 7-9 saatler arasında canlı yayınlarıyla radyonunuz Mersin FM'de. Dalga Dünyası her akşam 17-19 saatler arasında canlı yayınlarıyla radyonuz Mersin FM'de.

0: Instagram Radyocu Tolga, takipleşelim, mesajlaşalım. Hepimiz için güzel bir gün, her şey gönlümüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bay bay.
1: Ay Tolga, harikasın ya.
2: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız, sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
3: Reklam tanıtır.
4: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın. Egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
5: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: tıkla, ister uğra.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
2: Yok kelimesi omega yapıda yok.
3: Omega yapıda yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Cumartesi pazar açık olan
2: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
4: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
5: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
6: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
8: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476 7001. santairas.com Mersin.
1: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

senden vazgeçme. Olur bu aşkı bir anda silmek, canımdan geçerim.

Artık bundan sonra sensiz olamam. Kendime başka bir dünya kuramam. Artık bundan sonra sensiz olamam. Kendime başka bir dünya kuramam. Mümkün değil benim sensiz yaşamam. Canımdan geçelim.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Toplum sağlığı ve çevre güvenliğini önceleyen projeleriyle Mersin'i herkes için yaşanılabilir bir kent noktasına taşıyan Mersin Büyükşehir Belediyesi, tıbbi atıkları da en güvenli şekilde bertaraf ediyor. 13 ilçede protokol yapılan 1661 sağlık kuruluşu ile aktif bir çalışma yürüten Büyükşehir, 2019 yılından bu yana sağlık kuruluşlarından yaklaşık 22 bin ton tıbbi atık toplayıp bertaraf etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi koruyucu önlem çalışmalarıyla mal ve can güvenliğini sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda görev yapan su altı ve su üstü arama kurtarma ekipleri, geniş bir hinterlanda sahip olan Mersin'de özellikle iç sularda yaşanan vakalara en hızlı şekilde müdahale ederek güven ortamının sürmesini sağlıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde eğitim alan ve MAES Robot Robotics Competition Festivali kapsamında başarı elde eden öğrenciler Başkan Vahap Seçer'i ziyaret etti. Projelerini tanıtan öğrencileri kutlayan ve kendilerine güven duyduğunu belirten Başkan Seçer, nice başarılara imza atmaları temennisinde bulundu. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Yaşamı Sahiplen Destek Büyükşehir'den kampanyası kapsamında bugüne kadar 1927 köpek yeni yuvalarına kavuşturuldu. Köpeklerin doğaya bırakılmasının yasaklanmasının ardından sahiplendirme çalışmalarına ağırlık veren Büyükşehir, bünyesinde bulunan barınaktan sahiplenilen can dostlara mama, aşı, bakım ve kısırlaştırma desteği de sağlıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarsus'a Değer Katanlar Kurulu ve Cem Vakfı İşbirliği ile Yenice'de Aşık Sıtkı Baba Anma Gecesi düzenlendi. Sıtkı Baba Cem Evi bahçesinde gerçekleşen anma programında Aşık Sıtkı Baba'nın yaşamından kesintiler sunulup dünya görüşüyle ilgili bilgiler verildi. Etkinlikte Yenice Sıtkı Baba Cem Evi Sema ekibi ve Büyükşehir Belediyesi Halk Müziği Topluluğu da sahne aldı. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi gelişmeleri aktardı.
1: Reklam kazandırır.
2: Sayın araç kullanıcı.

0: 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
3: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
4: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
5: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
6: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56 Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
7: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Dolmuş sayfalarım, tükenmiş kalem. Kendime bir ceza vermeliyim ben. Hiç huzur vermedi bana bu alem. Başımı taşlara vurmalıyım ben. Kendime bir kurşun sıkmalıyım ben. Beynime bir kurşun sıkmalıyım ben. Sıkmalıyım ben.

0: benim yarım sevdam.
1: Mersin FM 104.6.

CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında oluşturulan yeni Merkez Yönetim Kurulu açıklandı. Parti sözcüsü Müslim Sarı, ekonomi, dış politika ile hukuk ve seçim işleri birimlerinin doğrudan genel başkana bağlı olarak çalışacağını duyurdu. Kurultay soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. CHP'nin 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'la iş insanı Turgut Koç savcılığa ifade verdi. Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla e-ticaret platformlarının sorumluluğu arttı. Buna göre artık sadece satıcı değil, alışverişin yapıldığı platform da sorumluluk taşıyacak. Böylelikle e-ticaret siteleri satıcıları daha sıkı denetleyecek, satış yapan firmaları daha yakından takip edecek. Tüketicilerin mağduriyeti azalmış olacak. Karar 9 ay sonra yürürlüğe girecek. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la anlaşma yakın açıklamasından bir gün sonra Körfez'de gerilim yine tırmandı. Amerika ve İran Hürmüz'de çatıştı. Misillemede el yükselten İran, Bahreyn'deki ABD 5. filo karargahını vurduğunu öne sürdü. Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, Mersin Adliyesi'nde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Çelikkol, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı olarak bir iddiamız var. Bu da Türkiye'de en az suç işlenen ve hukuka güven duygusunun en yüksek olduğu ilin Mersin olmasıdır, dedi. Vefat eden eski Mersin Milletvekili Yusuf Fevzi Arıcı'nın cenazesi meclisteki törenin ardından Gülnar'da toprağa verildi. Gülnar'da 1940 yılında dünyaya gelen Arıcı 16. 19. ve 20. dönemde Mersin Milletvekili olarak meclise girmişti. Mersin Limanı'nda operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 4 milyar 960 milyon lira olan 12 milyon 400 bin adet kapsül ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. Tarsus'ta virajı alamayan meyve sebze yüklü tırın dorsesinin çadırı yırtıldı, ürünlerin bir kısmı yola döküldü. Yola saçılan ürünler nedeniyle trafik akışında yoğunluk oluşurken araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı. Mersin'in Toroslar ilçesinde yol verme tartışması yaşadığı belediye

0: otobüsünün önünü keserek camını kıran sürücüye ceza yağdı. Daha önce ehliyetinin iptal edildiği belirlenen şahsa trafikte araçtan inerek saldırganlık yapma ve ehliyetsiz araç kullanma suçlarından 420 bin lira idari para cezası uygulandı. Otomobili 2 ay trafikten men edilen sürücü hakkında adli işlem başlatıldı. Mezitli Kuyuluk Orman Deposu'nda olası orman yangınlarına karşı hazırlık amacıyla yangın tatbikatı düzenlendi. Tatbikatta yangınlara hızlı müdahale, ekipler arası koordinasyon, iş güvenliği ve koruyucu ekipman kullanımının önemi uygulamalı olarak ele alındı. Mersin'de ikinci el eşya pazarında hareketlilik yaşanıyor. Fiyatlardaki yükseliş Mersin'de vatandaşların ikinci el ve spot eşya mağazalarına yönelmesine neden oldu. Kent genelinde faaliyet gösteren ikinci el eşya satıcıları son günlerde beyaz eşya ve mobilyada talebin arttığını ifade etti. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı kültür ve sanat verilerini açıkladı. Buna göre Mersin'de 2025 yılında toplam 389 film vizyona girdi. Sinema salonlarını ziyaret eden seyirci sayısı ise 460.275 oldu.
1: Haberler.
2: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
3: Reklam tanıtı.
4: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
5: Yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
6: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta com'da.
7: İster tıkla, ister uğra.
8: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
9: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
10: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
11: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
12: SML Restorant ve Catering.
13: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
12: 0533 974 4590.
13: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
12: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
14: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli, Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
3: sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
8: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Bilic. Tazeliğin yönü belli.
15: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
16: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

senden başka yar bilmem. Ömür boyu gözüme bak de yeter. Bakarım başım gözüm üstü. İster aşk denizine, ister hicran gölüne, ak de yeter. Bakarım başım gözüm üstü. Yılda bir olsa bile seviyorum de hele. Senden gelmişse eğer sefadır bana çile. Yalnız kalbimi değil, koca dünyayı bile. Yak de yeter, yakarım başı gözüm üstüne. Başı gözüm üstüne. Yeter ki sen bekle de, hiç kalır sabır taşı. Küçük bir umut bile olur gönül yoldaşı. Razıyım ömür boyu, gece gündüz gözyaşı. Dök de yeter, dökerim başı gözüm üstüne.

Biliyorum. Biliyorum bu aşkın yalnız sen misin galibi. Her derdine razıyım, çıkmasın tek talibi. Varsın yağmur yağmasın, sen iste şimşek gibi çak de yeter. Çakarım başım gözüm üstüne. Tek söz etmem bu sevda vursa beni her yandan. Tanrım beni korusun benden bıktığın andan. Ne kadar sevsem bile bir gün olur dünyandan. Çık de yeter, çıkarım başı gözüm üstüne. Biliyorum sevgili,

yerim gurbet. İster sılaya çağır, ister her gün sürgün et. Sen mutlu ol bir tanem, ben ömür boyu hasret. Çek de yeter, çekerim başım gözüm üstüne. Seni bu kadar sevmek yalnız benim günahım. Hiç şikayet ettim mi? Bir gün çıktı mı ahım? Bir elimde yüreğim, bir elimde silahım. Sık de yeter, sıkarım başım gözüm üstüne. Başım gözüm üstüne.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
3: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
2: Özel Modern Tıp Merkezi'nde ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör Doktor Zafer Uzunay hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
4: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
5: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
6: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz

0: Alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
1: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin, Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.

0: bizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: beni düşün. Yıllar önce seninle tanıştığımız gün bugün. Nerede olursan ol, bu gece beni düşün. Uzaklara gitsen de seninle dolu her günüm. Yılda bir defa olsun, bu gece beni düşün. Ayrılmış olsak bile bu gece beni düşün. Kiminle olursan ol, bu gece beni düşün. Beni düşün, beni düşün.
1: Damar denince damarın tek adresi Mersin efendim. Hep damar, full damar.

0: Reklam tanıtım.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
3: Türkiye Vestel'leniyor.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört

0: Kütahyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
1: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
2: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
0: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
3: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
4: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: gösteriyoruz. Kentin dört bir yanında yürütülen altyapı projeleri nedeniyle yüzey bütünlüğü bozulan yollarda yenileme çalışmalarına devam eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, ilgili kurumların çalışmalarını bitirdiği noktalardan zemin iyileştirme ve asfalt serim işlemlerini titizlikle gerçekleştiriyor. Ekipler yaptıkları çalışmalarla ana arterler ve ara sokaklarda ulaşım konforunu en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Mersin genelinde altyapı çalışmalarını aralıksız sürdüren MESKİ, Tarsus'a bağlı Çöplü ve Yaramış mahallelerinde uzun süredir devam eden içme suyu sorununu çözmek için önemli bir projeyi hayata geçirdi. Proje kapsamında yaklaşık 9000 metre yeni hat döşenirken bölgeye modern bir terfi istasyonu kazandırıldı. Mersin Sivil Katılım Zirvesi ile Dijital Gençlik Merkezi açılışı seremonisi Başkan Vahap Seçer'in katılımıyla 4 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek. Mersin Sivil Katılım Zirvesi saat 9'da Kongre ve Sergi Sarayı'ndan, Dijital Gençlik Merkezi açılışı seremonisi ise saat 14'te Yenişehir Mercek Kurs Merkezi'nde yapılacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin engelsiz transfer aracı hizmeti, ortopedik engele sahip bireylerin toplu taşımadaki zorlukları aşmalarına yardımcı olurken toplumsal hayata katılımlarını da güçlendiriyor. Sağlanan bu hizmetle ortopedik engelli bireylerin kamu kurumları, hastaneler, sınav yerleri ve diğer noktalara kolayca ulaşmaları sağlanıyor. %40 ve üzeri ortopedik engeli bulunan bireyler bu hizmetten yararlanmak için TEKSİN üzerinden başvuru yapabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mersin Sinema Ofisi, kenti sinema sektöründe önemli bir merkez haline getirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Mersin Sinema Ofisi son olarak yönetmenliğini Melisa Önel'in yaptığı Pivot filminin Mersin'de çekilmesine destek vererek şehrin tanıtımına önemli bir katkıda bulundu. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: Özel Modern Tıp Merkezi özel sağlık sigortalarıyla anlaşmalıdır. Merkezimizde katarakt ameliyatı hizmeti sunulmaktadır. Özel sağlık sigortanızla hizmet alabilirsiniz. Randevu ve detaylı bilgi için 444

0: 07:15 Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199. Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
3: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Damarsa damar, işte o kadar.

CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında oluşturulan yeni Merkez Yönetim Kurulu açıklandı. Parti sözcüsü Müslim Sarı, ekonomi, dış politika ile hukuk ve seçim işleri birimlerinin doğrudan genel başkana bağlı olarak çalışacağını duyurdu. Kurultay soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. CHP'nin 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'la iş insanı Turgut Koç savcılığa ifade verdi. Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla e-ticaret platformlarının sorumluluğu arttı. Buna göre artık sadece satıcı değil, alışverişin yapıldığı platform da sorumluluk taşıyacak. Böylelikle e-ticaret siteleri satıcıları daha sıkı denetleyecek, satış yapan firmaları daha yakından takip edecek. Tüketicilerin mağduriyeti azalmış olacak. Karar 9 ay sonra yürürlüğe girecek. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la anlaşma yakın açıklamasından bir gün sonra Körfez'de gerilim yine tırmandı. Amerika ve İran Hürmüz'de

çatıştı. Misillemede el yükselten İran, Bahreyn'deki ABD 5. filo karargahını vurduğunu öne sürdü. Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, Mersin Adliyesi'nde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Çelikkol, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı olarak bir iddiamız var. Bu da Türkiye'de en az suç işlenen ve hukuka güven duygusunun en yüksek olduğu ilin Mersin olmasıdır, dedi.

0: Mersin Limanı'nda operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 4 milyar 960 milyon lira olan 12 milyon 400 bin adet kapsül ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. Tarsus'ta virajı alamayan meyve sebze yüklü tırın dorsesinin çadırı yırtıldı, ürünlerin bir kısmı yola döküldü. Yola saçılan ürünler nedeniyle trafik akışında yoğunluk oluşurken araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı. Mersin'in Toroslar ilçesinde yol verme tartışması yaşadığı belediye otobüsünün önünü keserek camını kıran sürücüye ceza yağdı. Daha önce ehliyetinin iptal edildiği belirlenen şahsa trafikte araçtan inerek saldırganlık yapma ve ehliyetsiz araç kullanma suçlarından 420 bin lira idari para cezası uygulandı. Otomobili 2 ay trafikten men edilen sürücü hakkında adli işlem başlatıldı. Mezitli Kuyuluk Orman Deposu'nda olası orman yangınlarına karşı hazırlık amacıyla yangın tatbikatı düzenlendi. Tatbikatta yangınlara hızlı müdahale, ekipler arası koordinasyon, iş güvenliği ve koruyucu ekipman kullanımının önemi uygulamalı olarak ele alındı. Mersin'de ikinci el eşya pazarında hareketlilik yaşanıyor. Fiyatlardaki yükseliş Mersin'de vatandaşların ikinci el ve spot eşya mağazalarına yönelmesine neden oldu. Kent genelinde faaliyet gösteren ikinci el eşya satıcıları son günlerde beyaz eşya ve mobilyada talebin arttığını ifade etti. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı kültür ve sanat verilerini açıkladı. Buna göre Mersin'de 2025 yılında toplam 389 film vizyona girdi. Sinema salonlarını ziyaret eden seyirci sayısı ise 460.275 oldu.
1: Haberler.
2: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
3: Reklam tanıtır.
4: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
7: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
8: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
7: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
8: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
9: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
10: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
11: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz.

0: BMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
1: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476 7001. santairas.com Mersin.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: Bu program şoförler için hazırlanmış olup diğer dinleyicilerimizin dinlemesinde hiçbir sakınca bulunmamaktadır. Şoför Mahali'nden şarkılar dinleyeceksiniz.
3: Şoför Mahali.
4: Şoför Mahali başlıyor.

0: 33 AK 022.
1: Yolun açık olsun, devam et.
2: Bir şeyin taklidi varsa aslı şahanedir. Şahane Radyo Mersin FM.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Kentin dört bir yanında yürütülen altyapı projeleri nedeniyle yüzey bütünlüğü bozulan yollarda yenileme çalışmalarına devam eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, ilgili kurumların çalışmalarını bitirdiği noktalarda zemin iyileştirme ve asfalt serim işlemlerini titizlikle gerçekleştiriyor. Ekipler yaptıkları çalışmalarla ana arterler ve ara sokaklarda ulaşım konforunu en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Mersin genelinde altyapı çalışmalarını aralıksız sürdüren MESKİ, Tarsus'a bağlı Çöplü ve Yaramış mahallelerinde uzun süredir devam eden içme suyu sorununu çözmek için önemli bir projeyi hayata geçirdi. Proje kapsamında yaklaşık 9 bin metre yeni hat döşenirken bölgeye modern bir terfi istasyonu kazandırıldı. Mersin Sivil Katılım Zirvesi ile Dijital Gençlik Merkezi açılışı seremonisi, Başkan Vahap Seçer'in katılımıyla 4 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek. Mersin Sivil Katılım Zirvesi saat 9'da Kongre ve Sergi Sarayı'ndan, Dijital Gençlik Merkezi açılışı seremonisi ise saat 14'te Yenişehir Mercek Kurs Merkezi'nde yapılacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin engelsiz transfer aracı hizmeti, ortopedik engele sahip bireylerin toplu taşımadaki zorlukları aşmalarına yardımcı olurken, toplumsal hayata katılımlarını da güçlendiriyor. Sağlanan bu hizmetle, ortopedik engelli bireylerin kamu kurumları, hastaneler, sınav yerleri ve diğer noktalara kolayca ulaşmaları sağlanıyor. %40 ve üzeri ortopedik engeli bulunan bireyler, bu hizmetten yararlanmak için TEKSİN üzerinden başvuru yapabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mersin Sinema Ofisi, kenti sinema sektöründe önemli bir merkez haline getirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Mersin Sinema Ofisi son olarak yönetmenliğini Melisa Önel'in yaptığı Pivot filminin Mersin'de çekilmesine destek vererek şehrin tanıtımına önemli bir katkıda bulundu. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Şoför Mahalli.
2: Şoför Mahalli'nde kısa bir mola. Reklamlardan sonra Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam edeceksiniz.
3: Reklam kazandırır.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
5: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
6: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
7: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
8: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle eski mezit

0: Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 0541 834 44 44 Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
2: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
0: Yok kelimesi omega yapıda yok.
4: Omega yapıda yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Cumartesi pazar açık olan
0: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
5: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 41 67 542 252 41 67 Mersin.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Şoför Mahalli.
5: Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam ediyorsunuz.
6: Rampaların ustasıyım, gözlerinin hastasıyım.

Bu sabah aynada yüzümü kırdım. Muslukta elimi kestim. Havluyla kuruttum gözyaşlarım. Tıraş olurken kanattım dişimi ve adam gibi yapamadım hiçbir işim. Sofrada ekmek elimden düştü. Çayı üstüme döktüm. Peynire zeytine küstüm. Reçel bile dilimi yaktı. Ah, sensizliği tattımsa içime zehir gibi aktı.

sokağa çıkmaya mecalim yok. Kaçıncı intiharı bu yüreğimin, kaçıncı koması sensizliğin. Artık bu ayrılığın sonu belli. Anladım ki bu sabah dışarıda hayat yok bana. İçime kilitledim kendimi. Sensiz son nefesteyim. Ne olur, ne olur terk etme beni.

0: 33FL23.
1: Yolun açık olsun. Devam et.
2: Düşündükçe çılgına dönüyorum. Sana yabancı bir elin dokunuşunu. Hiç bekleme beni, teslim olmuyorum. Kendime ayırdım o son kurşunu. Kendime ayırdım o son kurşunu.

0: Mersin FM 104.6. 33RM 5656.
1: Yolun açık olsun, devam et.

bu garip bomboş dünyada. Ne kahrın çekiyor

Böyle mi sevmiştin beni? Gözlerin, sözlerin yalan senin. Oynanan son perdeydi, her şey sona erdi. Sil, unut beni. Kapattın, kapattın ben bu perdeyi. Yok, yok ağlama. Beni sakın suçlama. Seninle olan bu aşkta artık ben yokum.

0: tanıtır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
7: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
8: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
9: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
10: 233-6655.

0: Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler başlıyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
3: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz. Tatili geride bıraktık, bir güzel dinlendik diye düşünüyorum. O yüzden şöyle biraz güzel hareketli bir müzikle başlayalım istedim. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0530 8273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum ve bugün çalacağım en güzel şarkıları kendilerine armağan ediyorum ve şimdi sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakıyorum.

Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Ya, hayatın

0: Temposu bazen o kadar hızlanıyor ki günlerin nasıl geçtiğini fark edemiyoruz. Bu sabah başlayan koşuşturma akşam olduğunda yerini tabii ki inanılmaz bir yorgunluğa bırakıyor. Oysa gün içinde yaşadığımız küçük güzellikler de aslında hayatın en değerli parçalarını oluşturuyor. Yani bir sevdiğimizden, bir arkadaşımızdan gelen mesaj, tanımadığımız birinden gördüğümüz bir nezaket ya da içimizi ısıtan güzel bir anı. Belki de mutluluğu büyük olaylarda değil de bu küçük detaylarda aramamız gerekiyor. Şimdi sizlere çok güzel bir şarkıyla baş başa bırakacağım. Unutmak biraz yalan diyecek Atilla Kaya bizlere. Bizlere mesajlarınızı ulaştırmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Atilla Kaya sizlerle. Radyonuz Mersin FM'de.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtar 0538 988 30

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
3: Türkiye Vestel'leniyor.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
5: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.

0: De.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2, Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33 538 437 02 33.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
3: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: Özel Modern Tıp Merkezi'nde göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Abdülkadir Göllü hasta kabulüne devam etmektedir. Göz tansiyonu, optik koherans tomografi çekimi ve görme ile ilgili sorunlar hakkında detaylı bilgi ve randevu için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
6: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001 santairas.com Mersin.
4: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
7: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
3: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: Tazelik, anlatılmaz, hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya. Yayın siz neredeyseniz orada.
10: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
11: Re-
0: reklamları.

0: Mızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Özbel Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgi'yle programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi biliyoruz ki bazı insanlar hayatımıza uzun yıllar eşlik eder ama bazıları ise çok kısa süreliğine olsa uğrar ama her insan da tabii ki bizde bir iz bırakıyor. Kimi bize güvenmeyi öğretiyor, kimi sabretmeyi, kimi de vazgeçmeyi. Ve aslında zaman geçtikçe anlıyoruz ki karşımıza çıkan herkesin hikayemizde bir görevi var ve her karşılaşma bizi biraz daha olgunlaştırıyor, biraz daha güçlendiriyor. Ama ne olursa olsun işte Ferdi Özbeğen diyor ya, sensiz yaşamaya alışacağım. Şimdi sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ve ekibine de teşekkürlerimi gönderiyorum. Sensiz yaşamaya alışacağım sizlerle radyonuzda.
1: Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarmay 0538 988 30 çift 0.

0: yayınımıza Özbel Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Şimdi bir mesaj paylaşacağım sizlerle. Merhaba, ben Miraç. Mersin'de Pozcu Plaza taksi şoförleri olarak sizleri dinlemeye ve müşterilerimize dinletmeye devam etmekteyiz. Bizlere bir şarkı hediye eder misiniz demişler. Öncelikle selamlarımızı gönderelim. Kolaylıklar diliyorum sizlere. Güzel şarkı sizlere armağan olsun o zaman. Pozcu Plaza taksi şoförlerine. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Benden bu kadar. Cengiz Kurtoğlu sizlerle radyonuzda.
1: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

sevdiğime pişman ettin İbrahim Tatlıses sizlerle radyonuzdaydı. Şimdi reklamlardan önceki son şarkımız sizlerle birlikte olacak. Yanmayı göze aldım ben senin uğruna, sendeki aşkın tadı değer bu dünyaya. Hakan Altun'u şimdi sizlerle baş başa bırakıyorum, tercihimdir. Radyonuz Mersin FM'de.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel mecliste gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla doğrudan değil ancak aracılar üzerinden diyalog kurabileceğini söyledi. Kurultay için sonuç alınacaksa müzakereye açık olduklarını belirtti. Yeni parti iddialarına da yanıt veren Özel, yeni partiyi olası bir felaket senaryosu için düşündüklerini ifade etti. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu mecliste partisinin grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu konuşmasında siyaseti mahkemelerin değil sandığın belirlediği bir Türkiye istiyoruz dedi. AK Parti'de 4 ilde il başkanları ve yönetim kurulları değişti. AK Parti Teşkilat Başkanlığı yapılan değerlendirmeler sonucunda Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanlıklarında görev değişikliğine gidildiğini açıkladı. Yeni il başkanlarının yönetimleriyle birlikte kısa sürede görevlerine başlayacağı bildirildi. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin spor tesislerini işleten şirkette çalışan 8 kişi üyelik aidatlarının yatırıldığı IBAN'ı değiştirerek yaklaşık 4,4 milyon lirayı kendi hesaplarına aktardıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin aidat ödemelerini şahsi hesaplara yönlendirdiği öne sürüldü. Televizyon programcısı ve haber sunucusu Reha Muhtar bir süredir Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Muhtar'a yapılan ilk tetkiklerde kalp yetmezliği teşhisi konulmuştu. Dehşet veren kazayla ilgili firmadan açıklama geldi. Denizli'de geçtiğimiz pazar günü yaşanan ve biri bebek 8 kişinin yanarak hayatını kaybettiği 33 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin otobüs firmasından açıklama yapıldı. Şoförün deneyimli aracınsa denetimlerinin eksik olmadığı belirtilen açıklamada 10 numara yağ diye tabir edilen yakıtın kullanıldığı yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğu ifade edildi. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir otelde yangın çıktı. Yangında ilk belirlemelere göre en az 21 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Alevlerin binayı sarması üzerine cama çıkanlar yardım çığlıkları attı. Çok sayıda kişi ise pencerelerden aşağı atladı. Dünya Meteoroloji Örgütü El Nino'nun 2026'nın geri

alanında muhtemelen güçleneceğini ve küresel ölçekte daha aşırı hava olaylarını tetikleyeceğini bildirdi. Birleşmiş Milletler, El Niño hava dalgasının yeni bir evresinin birkaç hafta içinde başlayabileceği uyarısında bulundu. Tarım ve Orman Bakanlığı 1 Haziran'da taklit ve taşiş yapılan gıdalar listesini yayımladı. Mersin'in Mut, Toroslar ve Mezitli ilçelerindeki bazı işletmelere ait ürünlerde uygulanmıştı.

0: Kamyonla yaklaşık 30 ton karpuzu vatandaşa ücretsiz dağıttı. Karpuzun kilogramının 30 ile 50 lira arasında değişmesi nedeniyle dağıtılan ürüne vatandaştan yoğun talep geldi. Silifke'de D400 Karayolu Ulugöz mevkiinde bir motosiklete aynı istikamette seyreden otomobil arkadan çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtı.
1: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem

0: tıkla, ister uğra.
1: Erdem'le de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
2: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
3: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Tutku Kadın Erkek Atlet 89 TL.
4: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
7: SML Restoran ve Catering.
8: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
7: 0533 974 4590.
8: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
9: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
7: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamı...

0: reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
3: Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda yayınımıza devam ediyoruz. İlk bir saatimizi de geride bırakmış bulunuyoruz. Hayatta her şey istediğimiz gibi gitmeyebilir. Tabii ki planlar da değişebilir, beklentiler de karşılık bulmayabilir ama bazen gerçekleşmeyen şeylerin bizi daha doğru yollara götürdüğünü yıllar sonra fark ederiz. O anlam veremediğimiz bazı olaylar aslında hayatın bize hazırladığı yeni başlangıçların habercisidir. Bu yüzden bazen hayatın akışına güvenmek gerekiyor. Uğruna öldün gönlünün. Şimdi bir mesaj paylaşacağım sizlerle. Kim bilir. İyi yayınlar Selin Hanım, kolay gelsin. Sıradaki en güzel aşk şarkılarınızı eşim Özlem'e armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Ben de sizleri Özgür Alter Hayaller şarkısıyla baş başa bırakıyorum.
2: Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
4: Hayallerle yürürken hayatın karmaşık tuzaklığı.

0: Gitmek kolay, unutmak zor. İstersen bir sevene sor. Ferdi Tayfur sizlerle radyonuzdaydı. İyi yayınlar. Sıradaki tüm güzel şarkılarınızı eşim Umut'a armağan etmek istiyorum demişler. Selamlarımızı gönderelim. En güzel şarkılar sizlere armağan olsun diyelim. Şimdi sizleri Cengiz İmren'le baş başa bırakıyorum.
1: Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

0: Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Devran Çağlar'dan güzel bir yorum dinleyeceğiz. Seni unutamadım diyecek. Özlemek insan olmanın en doğal duygularından biri. Bazen uzaklarda yaşayan bir dostu, bazen çocukluk günlerini, bazen de artık geri gelmeyecek zamanları özleriz. Özlemin içinde biraz hüzün olsa da aslında güzel anıların da izleri vardır. Çünkü insan yalnızca değer verdiği şeylere özler. Belki de özlemek geçmişte yaşanmış güzel günlerin bugün hala kalbimizde yaşadığını gösterir.
1: Damar denince damarın tek adresi Mersin FM. Hep damar, full damar.
2: Reklam kazandırır.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'a. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
2: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
5: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
6: Su hayattır. Su hastanesi.
7: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
6: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
8: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
9: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.

0: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nde kurumumuzun estetik biriminde Aleksandrit lazer cihazıyla lazer işlemleri yapılmaktadır. Lazer işlemleri hakkında detaylı bilgi ve randevu için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Devran Çağlar'dan güzel bir yorum dinleyeceğiz. Seni unutamadım diyecek. Özlemek insan olmanın en doğal duygularından biri. Bazen uzaklarda yaşayan bir dostu, bazen çocukluk günlerini, bazen de artık geri gelmeyecek zamanları özleriz. Özlemin içinde biraz hüzün olsa da aslında güzel anıların da izleri vardır. Çünkü insan yalnızca değer verdiği şeylere özler. Belki de özlemek geçmişte yaşanmış güzel günlerin bugün hala kalbimizde yaşadığını gösterir. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine de teşekkürlerimi gönderiyorum. Bu güzel şarkıyı da kendilerine armağan ediyorum. Ayrıca Devran Çağlar, Seni Unutamadım sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: çok güzel bir şarkıyla daha devam ediyoruz yayınımıza. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Bu güzel şarkıyı da dinleyicimiz abileri Hüseyin ve Oğuz'a armağan etmişler. Selamlarımızı gönderelim. Beni böyle bırakıp gideceğine. Adaletsiz seçim. Derya Bedavacı sizlerle radyonuz Mersin FM'de.
1: Sevgi Selin'de Ezgiler.

karanlık odalar. Yoksun neye yarar, örtünsem kat kat.

Verdikleri değerli destekten dolayı Özbay Kurtarmaya Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Ve bu şarkıdan sonra bir reklam aramız olacak. Sizleri Hakan Taşıyan'la baş başa bırakıyorum.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Kentin dört bir yanında yürütülen altyapı projeleri nedeniyle yüzey bütünlüğü bozulan yollarda yenileme çalışmalarına devam

Devam eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, ilgili kurumların çalışmalarını bitirdiği noktalardan zemin iyileştirme ve asfalt serim işlemlerini titizlikle gerçekleştiriyor. Ekipler yaptıkları çalışmalarla ana arterler ve ara sokaklarda ulaşım konforunu en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Mersin genelinde altyapı çalışmalarını aralıksız sürdüren MESKİ, Tarsus'a bağlı Çöplü ve Yaramış mahallelerinde uzun süredir devam eden içme suyu sorununu çözmektedir.

0: Gerçekleştirilecek. Mersin Sivil Katılım Zirvesi saat 9'da Kongre ve Sergi Sarayı'ndan, Dijital Gençlik Merkezi açılışı seremonisi ise saat 14'te Yenişehir Mercek Kurs Merkezi'nde yapılacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin engelsiz transfer aracı hizmeti, ortopedik engele sahip bireylerin toplu taşımadaki zorlukları aşmalarına yardımcı olurken, toplumsal hayata katılımlarını da güçlendiriyor. Sağlanan bu hizmetle, ortopedik engelli bireylerin kamu kurumları, hastaneler, sınav yerleri ve diğer noktalara kolayca ulaşmaları sağlanıyor. %40 ve üzeri ortopedik engeli bulunan bireyler, bu hizmetten yararlanmak için TEKSİL üzerinden başvuru yapabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mersin Sinema Ofisi, kenti sinema sektöründe önemli bir merkez haline getirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Mersin Sinema Ofisi son olarak yönetmenliğini Melisa Önel'in yaptığı Pivot filminin Mersin'de çekilmesine destek vererek şehrin tanıtımına önemli bir katkıda bulundu. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
3: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta com'da.
4: İster tıkla, ister uğra.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
6: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
6: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
7: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
8: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
9: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
10: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-5385, 235-5385 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
11: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz, Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. yatak baza başlıkta şok fiyat.

0: Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

nedir bu çılgınlık? İçim içime sığmıyor. Benliğim de tarifsiz, taşıdığım duygular, canım seni istiyor. Nedir bu delilik, nedir bu çılgınlık? İçim içime sığmıyor. Benliğim de tarifsiz, taşıdığım duygular.

0: Reklam kazandırır.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Özel Modern Tıp Merkezi'nde saç ekimi biriminde saç ekimi işlemlerimiz devam etmektedir. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
4: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola.

0: Dola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Aras Restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla. Santa Aras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001. santairas.com, Mersin.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
2: SML Restorant ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533-974-4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.

0: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez şubemizin yanı sıra Toroslar şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
3: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
2: Renault Dacia Gürsoy Grup.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Karanlık geceler elbet ağrır. Dağlara da duman çöker aldırma. İnananlar elbet varacağı yere, menziline varır. Hiç kervanı yok, kervanı gelir göçer aldırma. Kolumuzu kıranlar olur elbet. Yolumuza duranlar olur elbet. Sırtımızdan vuranlar.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel mecliste gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla doğrudan değil ancak aracılar üzerinden diyalog kurabileceğini söyledi. Kurultay için sonuç alınacaksa müzakereye açık olduklarını belirtti. Yeni parti iddialarına da yanıt veren Özel, yeni partiyi olası bir felaket senaryosu için düşündüklerini ifade etti. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu mecliste partisinin grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu konuşmasında siyaseti mahkemelerin değil sandığın belirlediği bir Türkiye istiyoruz dedi. AK Parti'de 4 ilde il başkanları ve yönetim kurulları değişti. AK Parti Teşkilat Başkanlığı yapılan değerlendirmeler sonucunda Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanlıklarında görev

değişikliğine gidildiğini açıkladı. Yeni il başkanlarının yönetimleriyle birlikte kısa sürede görevlerine başlayacağı bildirildi. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin spor tesislerini işleten şirkette çalışan 8 kişi üyelik aidatlarının yatırıldığı IBAN'ı değiştirerek yaklaşık 4,4 milyon lirayı kendi hesaplarına aktardıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin aidat ödemelerini

0: Dehşet veren kazayla ilgili firmadan açıklama geldi. Denizli'de geçtiğimiz pazar günü yaşanan ve biri bebek 8 kişinin yanarak hayatını kaybettiği 33 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin otobüs firmasından açıklama yapıldı. Şoförün deneyimli aracınsa denetimlerinin eksik olmadığı belirtilen açıklamada 10 numara yağ diye tabir edilen yakıtın kullanıldığı yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğu ifade edildi. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir otelde yangın çıktı. Yangında ilk belirlemelere göre en az 21 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Alevlerin binayı sarması üzerine cama çıkanlar yardım çığlıkları attı. Çok sayıda kişi ise pencerelerden aşağı atladı. Dünya Meteoroloji Örgütü El Niño'nun 2026'nın geri kalanında muhtemelen güçleneceğini ve küresel ölçekte daha aşırı hava olaylarını tetikleyeceğini bildirdi. Birleşmiş Milletler El Niño hava dalgasının yeni bir evresinin birkaç hafta içinde başlayabileceği uyarısında bulundu. Tarım ve Orman Bakanlığı 1 Haziran'da taklit ve tahşiş yapılan gıdalar listesini yayımladı. Mersin'in Mut, Toroslar ve Mezitli ilçelerindeki bazı işletmelere ait ürünlerde uygunsuzluk tespit edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ tarafından Tarsus'un Çöplü ve Yaramış mahallelerinde tamamlanan içme suyu hattı ve terfi istasyonu çalışmasıyla uzun süredir yaşanan su sorunu çözüme kavuştu. Proje kapsamında farklı ebatlarda toplam 8756 metre içme suyu hattıyla terfi istasyonu inşa edilmiş oldu. Tarsus'ta bir hayırsever iki kamyonla yaklaşık 30 ton karpuzu vatandaşa ücretsiz dağıttı. Karpuzun kilogramının 30 ile 50 lira arasında değişmesi nedeniyle dağıtılan ürüne vatandaştan yoğun talep geldi. Silifke'de D400 karayolu Ulugöz mevkiinde bir motosiklete aynı istikamette seyreden otomobil arkadan çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Reklam tanıtır.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
4: 0533 974 4590.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
0: Özbay Kurtarma. Yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
7: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift sıfır.
8: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres. Merdem

0: güzel teknoloji. Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
1: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
2: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
4: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
7: Babalar Restali başlıyor.
8: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteli programındasınız. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en efsane restellerini en efsane seslerinden dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. İşte en efsane Müslüm Gürses'ten gelecek. Ağlamaklıyım diyecek. Avunurum senin hayallerinle, mutlu olurum belki günün birinde. Bana bıraktığın zor günlerimle boğuşur yüreğim. Ağlamaklıyım diyecek. Müslüm Gürses, Ağlamaklıyım şarkısıyla sizlerle radyolarınıza ses verecek. Ardından da dinleyin geceler diyecek Müslüm Baba. Sizleri bu güzel restelle baş başa bırakıyorum. Bu güzel restelin ardından kısa bir reklam arası, reklamlardan sonra yeniden burada buluşmak dileğiyle.

0: Resitali devam edecek. Devam edecek.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Kentin dört bir yanında yürütülen altyapı projeleri nedeniyle yüzey bütünlüğü bozulan yollarda yenileme çalışmalarına devam eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, ilgili kurumların çalışmalarını bitirdiği noktalardan zemin iyileştirme ve asfalt serim işlemlerini titizlikle gerçekleştiriyor. Ekipler yaptıkları çalışmalarla ana arterler ve ara sokaklarda ulaşım konforunu en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Mersin genelinde altyapı çalışmalarını aralıksız sürdüren MESKİ, Tarsus'a bağlı Çöplü ve Yaramış mahallelerinde uzun süredir devam eden içme suyu sorununu çözmek için önemli bir projeyi hayata geçirdi. Proje kapsamında yaklaşık 9000 metre yeni hat döşenirken bölgeye modern bir terfi istasyonu kazandırıldı. Mersin Sivil Katılım Zirvesi ile Dijital Gençlik Merkezi açılışı seremonisi Başkan Vahap Seçer'in katılımıyla 4 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek. Mersin Sivil Katılım Zirvesi saat 9'da Kongre ve Sergi Sarayı'ndan Dijital Gençlik Merkezi açılışı

0: Toplantısı ise saat 14'te Yenişehir Mercek Kurs Merkezi'nde yapılacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin engelsiz transfer aracı hizmeti, ortopedik engele sahip bireylerin toplu taşımadaki zorlukları aşmalarına yardımcı olurken, toplumsal hayata katılımlarını da güçlendiriyor. Sağlanan bu hizmetle, ortopedik engelli bireylerin kamu kurumları, hastaneler, sınav yerleri ve diğer noktalara kolayca ulaşmaları sağlanıyor. %40 ve üzeri ortopedik engeli bulunan bireyler, bu hizmetten yararlanmak için TEKSİN üzerinden başvuru yapabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mersin Sinema Ofisi, kenti sinema sektöründe önemli bir merkez haline getirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Mersin Sinema Ofisi son olarak yönetmenliğini Melisa Önel'in yaptığı Pivot filminin Mersin'de çekilmesine destek vererek şehrin tanıtımına önemli bir katkıda bulundu. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam kazandırır.

0: çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: Mavi, beyaz eşya. Tıkla, ister uğra. Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.

0: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
3: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
4: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Cumartesi pazar açık olan
3: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
5: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252

0: 0532-4167 Mersin.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541 834 44 44 Cezeryede Kerebiç'te bir Mersin markası imalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
3: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
5: Babalar Resitali, Babalar Resitali devam ediyor, devam ediyor. Babalar Resitali, Babalar Resitali devam ediyor, devam ediyor.
6: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resitali programındasınız. Evet, az önce maalesef iki defa jingle girmiş oldum çünkü kayıt alıyorum programı ama kayıt alırken yanlışlıkla kaydı başlatmayı unutmuşum. Olur bazen öyle hatalar, kusuruma bakmayın. Evet, biraz fazla damardan girdik Müslüm Baba ile. O yüzden biraz daha neşelenelim İbrahim Tatlıses'le diye. Kop gel günahlarından diyecek İbrahim Tatlıses. Ardından yine devam edeceğiz. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

İmparator'la devam ediyoruz. İbrahim Tatlıses akşamdan akşama diyecek. Yokluğun kalbime çivi çakar akşamdan akşama. Hasretin kalbime çivi çakar akşamdan akşama. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. İbrahim Tatlıses akşamdan akşama.

0: Bar Resitali.
1: İbrahim Erkal Resitali ile devam ediyoruz programa. Ben bu hasretlerde yaşayamam ki, ben bu özlemlerde dayanamam ki, yandım bir güzelin hasretinden cayır cayır diyecek İbrahim Erkal yandım şarkısıyla. Sizleri bu güzel özlem şarkısıyla baş başa bırakıyorum. Radyolarının başında özleyen tüm kalpler için gelsin. İbrahim Erkal yandım diyecek.

Sevgi karşılıksızdır. Karşındakinden hiçbir şey beklemezsin. Ne seni sevmesini ne de görmesini. Tabii bunlar olmadığında kalbin kırılır, üzülürsün ama işte sevgi karşılıksızdır yani. Hala sevmeye devam edersin, sevmekten ödün veremezsin. Uğrunda ölsem de olur, senin için olmazım yok diyecek İbrahim Erkal, sevmesen de olur şarkısıyla sizlerle birlikte radyolarınızda.

Güzelsin, şirinsin, hem şahanesin. Çektiğim çileme tek bahanesin. Melek mi, şeytan mı, bilmem ki nesin. Tuzaktan tuzağa atsan da olur. Ben seni seviyorum ya, sen beni sevmesen de olur.

0: Babalar Resitali.
1: Az ve dağların arkasında derin izler kalır. İşte o izleri en derinden hissettiren 80'li yıllardan günümüze uzanan bir arabesk klasiğiyle devam ediyoruz programa. Hüseyin Altın'ın yorumuyla Elveda Canım sizlerle radyolarınıza ses olacak.

değil yarim, sevda benimki. Bir fırtına gibi geçer mi sandın diyordu Bir Usta. Bazı sevdalar rüzgarla gelir, fırtınayla geçer sanılır ama kalbe bir kez düşen ateşin kolay sönmeyeceğini en iyi de sevenler bilir. Şimdi mikrofonu 1990 yılından gelen efsane bir siteme, arabesk müziğin tatsız kralı Hüseyin Altır'a devrediyorum. Kendi bestesi, kendi ruhuyla biter mi sandın sizlerle radyolarınıza ses verecek.

0: مدرسه طالب.
1: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Esteli programındaydınız. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte Arabesk'in en efsane esterlerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Şimdi ise Arif Susam kader ayırdı diyecek. Bazen ne kadar çabalarsak çabalayalım, sevdiğimizden bir şekilde ayrılabiliyoruz. Kader ayırdı sizlerle birlikte. Tekrar görüşene dek hoşça kalın, iyi akşamlar diliyorum.

0: Dağlar resitali sona erdi.
1: Reklam tanıtı.
2: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tuturk.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'a. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşı.

0: Meydan'da. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı

0: otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
2: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
4: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 89 TL.
5: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

sanma ki yaşıyorum. Sanma ki ben çok mutluyum. Tek tesellim hayallerim.

0: Reklam kazandırır.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
2: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
3: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
2: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
2: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
1: Renault Dacia Gürsoy Grup. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Hangi dudak seni böyle anacak? Hangi kollar seni böyle saracak? Hangi aşık sana böyle yanacak? Ben sana yandım ya. Ona yanarım. Ona yanarım. Kalbimden vursaydın yanmazdım öyle. Sırtımdan vurdun ya. Ona yanarım. Sakınırken seni gözümden bile. Ellere gittin ya. Ona yanarım. Sen oldun akıtan hep gözyaşımı. Sen oldun eğdiren bu dik başımı. Aşkında can bulan sabır taşımı. Yerlere çaldın ya. Ona yanarım.

bıçak sırtında. Senin olsun artık tacın tahtında. Bir ömür harcadım senin uğrunda. Sen bana ne verdin ona yanarım. Resmine baktım da düşündüm demin. Hani sözün sözdü, yeminin yemin. Peki bu yalanlar, bu gözler kimin? Ben de sana kandım ya ona yanarım.

Şimdi radyolarda çalan bu şarkı benim için artık bir veda marşı. Senden, senden son dileğim bir mezar taşı. Uğrunda öldüm ya, ona yanarım, ona yanarım.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel mecliste gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla doğrudan değil ancak aracılar üzerinden diyalog kurabileceğini söyledi. Kurultay için sonuç alınacaksa müzakereye açık olduklarını belirtti. Yeni parti iddialarına da yanıt veren Özel, yeni partiyi olası bir felaket senaryosu için düşündüklerini ifade etti. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu mecliste partisinin grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu konuşmasında siyaseti mahkemelerin değil sandığın belirlediği bir Türkiye istiyoruz dedi. AK Parti'de 4 ilde il başkanları ve yönetim kurulları değişti. AK Parti Teşkilat Başkanlığı yapılan değerlendirmeler sonucunda Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanlıklarında görev değişikliğine gidildiğini açıkladı. Yeni il başkanlarının yönetimleriyle birlikte kısa sürede görevlerine başlayacağı bildirildi. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin spor tesislerini işleten şirkette çalışan 8 kişi üyelik aidatlarının yatırıldığı IBAN'ı değiştirerek yaklaşık 4,4 milyon lirayı kendi hesaplarına aktardıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin aidat ödemelerini şahsi hesaplara yönlendirdiği öne sürüldü. Televizyon programcısı ve haber sunucusu Reha Muhtar bir süredir Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Muhtar'a yapılan ilk tetkiklerde kalp yetmezliği teşhisi konulmuştu. Dehşet veren kazayla ilgili firmadan açıklama geldi. Denizli'de geçtiğimiz pazar günü yaşanan ve biri bebek 8 kişinin yanarak hayatını kaybettiği 33 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin otobüs firmasından açıklama yapıldı. Şoförün deneyimli aracınsa denetimlerinin eksik olmadığı belirtilen açıklamada 10 numara yağ diye tabir edilen yakıtın kullanıldığı yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğu ifade edildi. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir otelde yangın çıktı. Yangında ilk belirlemelere göre en az 21 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Alevlerin binayı sarması üzerine cama çıkanlar yardım çığlıkları attı. Çok sayıda kişi ise pencerelerden aşağı atladı. Dünya Meteoroloji

0: Onun 2026'nın geri kalanında muhtemelen güçleneceğini ve küresel ölçekte daha aşırı hava olaylarını tetikleyeceğini bildirdi. Birleşmiş Milletler, El Niño hava dalgasının yeni bir evresinin birkaç hafta içinde başlayabileceği uyarısında bulundu. Tarım ve Orman Bakanlığı 1 Haziran'da taklit ve tahşiş yapılan gıdalar listesini yayımladı. Mersin'in Mut, Toroslar ve Mezitli ilçelerindeki bazı işletmelere ait ürünlerde uygunsuzluk tespit edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ tarafından Tarsus'un Çöplü ve Yaramış mahallelerinde tamamlanan içme suyu hattı ve terfi istasyonu çalışmasıyla uzun süredir yaşanan su sorunu çözüme kavuştu. Proje kapsamında farklı ebatlarda toplam 8756 metre içme suyu hattıyla terfi istasyonu inşa edilmiş oldu. Tarsus'ta bir hayırsever iki kamyonla yaklaşık 30 ton karpuzu vatandaşa ücretsiz dağıttı. Karpuzun kilogramının 30 ile 50 lira arasında değişmesi nedeniyle dağıtılan ürüne vatandaştan yoğun talep geldi. Silifke'de D400 karayolu Ulugöz mevkiinde bir motosiklete aynı istikamette seyreden otomobil arkadan çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

geçmek bilmiyor seni görmediğim an. Dünya cennet oluyor seni gördüğüm zaman. Sensizim bu gece, yine başım duman duman. Merak etme sevgilim, kalbindesin sen her an. Vuramam sana elimi.

0: Reklam tanıtır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin. Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
2: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
3: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
4: Cam balkonda şok fiyatlar. Volkan Cam.

balkon dünyasında. Bayilerimize Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan

0: 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
1: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
2: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
3: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
2: Renault Dacia Gürsoy Grup. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: ister tıkla, ister uğra.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Su hayattır. Su hastanesi.
5: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
4: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
6: Özel Modern Tıp Merkezi'nin tamamlayıcı sağlık sigortaları ve özel sağlık sigortalarıyla anlaşması bulunmaktadır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
7: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
8: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
9: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
10: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.

0: 0533-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört 89 TL.
2: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
3: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
4: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
0: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 00.
5: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
6: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
7: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
8: SML Restoran ve Catering.
9: Pizza, ızgara döner,

0: lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974

0: Ayağın Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
1: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
0: Renault Dacia Gürsoy Grup.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Tutku Kadın Erkek Atlet 89 TL.
5: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476 7001. santairas.com Mersin.
8: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
9: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağın

0: Mutfağın tadını ancak imalatçı Cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
2: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
3: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
5: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: alın nabzı.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Kentin dört bir yanında yürütülen altyapı projeleri nedeniyle yüzey bütünlüğü bozulan yollarda yenileme çalışmalarına devam eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, ilgili kurumların çalışmalarını bitirdiği noktalarda zemin iyileştirme ve asfalt serim işlemlerini titizlikle gerçekleştiriyor. Ekipler yaptıkları çalışmalarla ana arterler ve ara sokaklarda ulaşım konforunu en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Mersin genelinde altyapı çalışmalarını aralıksız sürdüren MESKİ, Tarsus'a bağlı Çöplü ve Yaramış mahallelerinde uzun süredir devam eden içme suyu sorununu çözmek için önemli bir projeyi hayata geçirdi. Proje kapsamında yaklaşık 9 bin metre yeni hat döşenirken bölgeye modern bir terfi istasyonu kazandırıldı. Mersin Sivil Katılım Zirvesi ile Dijital Gençlik Merkezi açılışı seremonisi, Başkan Vahap Seçer'in katılımıyla 4 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek. Mersin Sivil Katılım Zirvesi saat 9'da Kongre ve Sergi Sarayı'nda, Dijital Gençlik Merkezi açılışı seremonisi ise saat 14'te Yenişehir Mercek Kurs Merkezi'nde yapılacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin engelsiz transfer aracı hizmeti, ortopedik engele sahip bireylerin toplu taşımadaki zorlukları aşmalarına yardımcı olurken toplumsal hayata katılımlarını da güçlendiriyor. Sağlanan bu hizmetle ortopedik engelli bireylerin kamu kurumları, hastaneler, sınav yerleri ve diğer noktalara kolayca ulaşmaları sağlanıyor. %40 ve üzeri ortopedik engeli bulunan bireyler bu hizmetten yararlanmak için TEKSİN üzerinden başvuru yapabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mersin Sinema Ofisi, kenti sinema sektöründe önemli bir merkez haline getirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Mersin Sinema Ofisi son olarak yönetmenliğini Melisa Önel'in yaptığı Pivot filminin Mersin'de çekilmesine destek vererek şehrin tanıtımına önemli bir katkıda bulundu. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Reklam tanıtır.
3: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
5: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
6: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
7: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
8: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
0: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
5: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
9: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
10: Özel Modern Tıp Merkezi'nde acil servisimiz 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam etmektedir. Randevu ve bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
11: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
12: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282. 327-8282.
13: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
14: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
15: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını

0: reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
2: Türkiye Vestel'leniyor.
3: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
5: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
6: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
7: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
8: Su hayattır. Su Hastanesi.
7: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
8: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
9: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
10: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843.

0: Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
1: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
2: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört 89 TL.
3: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
4: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
5: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Cumartesi pazar açık olan
4: Filli Boya, Favori, Tembo Boyaları, Satış Bayi Omega Yapı Market.
6: Akbelen Bulvarı Karayolları Çaprazı'nda 0542 252 41 67 542 252 41 67 Mersin.
7: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
9: 7-24 arabesk. 24 saat arabesk.

0: Reklam tanıtır.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Komşuda 89

0: Yazıda, Antalya'da ve Karaman'da.
1: Sulu yemek ve kahvaltıda yağmur yemekçilik. İş yerlerine tabldot usulü yemek servisinde yağmur yemekçilik. Düğün, nişan,

0: İletişim 0324 alan koduyla 235 61 54 235 61 54 Akdeniz Mersin.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
0: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
3: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
4: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
6: Damarsa damar, işte o kadar.

Artık kadehleri kırmayacağım. Aşkınla boş yere yanmayacağım. Resmin ellerimde çıkıp yollara, seni hiç kimseye sormayacağım. Artık kadehleri kırmayacağım.

0: Reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
4: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
5: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
6: Sulu yemek ve kahvaltıda yağmur yemekçilik. İş yerlerine...

0: Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
3: Özel Modern Tıp Merkezi'nin tamamlayıcı sağlık sigortaları ve özel sağlık sigortalarıyla anlaşması bulunmaktadır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
4: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
5: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
6: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
7: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

aşktan vazgeçebilmek. Az buz değil yaşananlar, biliyorsun.

var mıydı severken kaçmak? Sevenin kaderi mi yapmak? Sevmekse var olmak. Sensiz varlığımın ne anlamı olacak? Senden bana kalan kaybolan zaman.

aynı sahil, o tren yol. Unuttun mu bu yolun sonunu? Önü arkası tam bize göre. Şu küçük evde gözümüz vardı ama sözümüzde. Delikanlı yerlerde, sensizlik göklerde, bulutlardan da uzaksın. İnandım kısmetse, inşallah cennette, cennette.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler başlıyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz. Tatili geride bıraktık, bir güzel dinlendik diye düşünüyorum. O yüzden şöyle biraz güzel hareketli bir müzikle başlayalım istedim. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Şimdi katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum ve bugün çalacağım en güzel şarkıları kendilerine armağan ediyorum ve şimdi sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakıyorum.

0: Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Ya, hayatın temposu bazen o kadar hızlanıyor ki günlerin nasıl geçtiğini fark edemiyoruz. Bu sabah başlayan koşuşturma akşam olduğunda yerini tabii ki inanılmaz bir yorgunluğa bırakıyor. Oysa gün içinde yaşadığımız küçük güzellikler de aslında hayatın en değerli parçalarını oluşturuyor. Yani bir sevdiğimizden, bir arkadaşımızdan gelen mesaj, tanımadığımız birinden gördüğümüz bir nezaket ya da içimizi ısıtan güzel bir anı. Belki de mutluluğu büyük olaylarda değil de bu küçük detaylarda aramamız gerekiyor. Şimdi sizlere çok güzel bir şarkıyla baş başa bırakacağım. Unutmak biraz yalan diyecek Atilla Kaya bizlere. Bizlere mesajlarınızı ulaştırmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Atilla Kaya sizlerle. Radyonuz Mersin FM'de.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtar 0538 988 30

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi biliyoruz ki bazı insanlar hayatımıza uzun yıllar eşlik eder ama bazıları ise çok kısa süreliğine olsa uğrar ama her insan da tabii ki bizde bir iz bırakıyor. Kimi bize güvenmeyi öğretiyor, kimi sabretmeyi, kimi de vazgeçmeyi. Seni unutmaya. Ve aslında zaman geçtikçe anlıyoruz ki karşımıza çıkan herkesin hikayemizde bir görevi var ve her karşılaşma bizi biraz daha olgunlaştırıyor, biraz daha güçlendiriyor. Ama ne olursa olsun işte Ferdi Özbeğen diyor ya, sensiz yaşamaya alışacağım. Şimdi sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine de teşekkürlerimi gönderiyorum. Sensiz yaşamaya alışacağım sizlerle radyonuzda.
0: Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: yayınımıza Özbel Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Şimdi bir mesaj paylaşacağım sizlerle. Merhaba, ben Miraç. Mersin'de Pozcu Plaza taksi şoförleri olarak sizleri dinlemeye ve müşterilerimize dinletmeye devam etmekteyiz. Bizlere bir şarkı hediye eder misiniz demişler. Öncelikle selamlarımızı gönderelim. Kolaylıklar diliyorum sizlere. Güzel şarkı sizlere armağan olsun o zaman. Pozcu Plaza taksi şoförlerine. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Benden bu kadar. Cengiz Kurtoğlu sizlerle radyonuzda.
1: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

sevdiğime pişman ettin İbrahim Tatlıses sizlerle radyonuzdaydı. Şimdi reklamlardan önceki son şarkımız sizlerle birlikte olacak. Yanmayı göze aldım ben senin uğruna, sendeki aşkın tadı değer bu dünyaya. Hakan Altun'u şimdi sizlerle baş başa bırakıyorum, tercihimdir. Radyonuz Mersin FM'de.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda yayınımıza devam ediyoruz. İlk bir saatimizi de geride bırakmış bulunuyoruz. Hayatta her şey istediğimiz gibi gitmeyebilir. Tabii ki planlar da değişebilir, beklentiler de karşılık bulmayabilir ama bazen gerçekleşmeyen şeylerin bizi daha doğru yollara götürdüğünü yıllar sonra fark ederiz. O anlam veremediğimiz bazı olaylar aslında hayatın bize hazırladığı yeni başlangıçların habercisidir. Bu yüzden bazen hayatın akışına güvenmek gerekiyor.
2: Uğruna öldün gönlünün.
1: Şimdi bir mesaj paylaşacağım sizlerle.
2: Kim bilir.
1: İyi yayınlar Selin Hanım, kolay gelsin. Sıradaki en güzel aşk şarkılarınızı eşim Özlem'e armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Ben de sizleri Özgür Alper Hayaller şarkısıyla baş başa bırakıyorum.
0: Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
2: Hayallerle yürürken hayatın karmaşık, tuzaklı

0: Gitmek kolay, unutmak zor. İstersen bir sevene sor. Ferdi Tayfur sizlerle radyonuzdaydı. İyi yayınlar. Sıradaki tüm güzel şarkılarınızı eşim Umut'a armağan etmek istiyorum demişler. Selamlarımızı gönderelim. En güzel şarkılar sizlere armağan olsun diyelim. Şimdi sizleri Cengiz İmren'le baş başa bırakıyorum.
1: Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Devran Çağlar'dan güzel bir yorum dinleyeceğiz. Seni unutamadım diyecek. Özlemek insan olmanın en doğal duygularından biri. Bazen uzaklarda yaşayan bir dostu, bazen çocukluk günlerini, bazen de artık geri gelmeyecek zamanları özleriz. Özlemin içinde biraz hüzün olsa da aslında güzel anıların da izleri vardır. Çünkü insan yalnızca değer verdiği şeyleri özler. Belki de özlemek geçmişte yaşanmış güzel günlerin bugün hala kalbimizde yaşadığını gösterir. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine de teşekkürlerimi gönderiyorum. Bu güzel şarkıyı da kendilerine armağan ediyorum. Ayrıca Devran Çağlar, Seni Unutamadım sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: çok güzel bir şarkıyla daha devam ediyoruz yayınımıza. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgisel'in de Ezgiler programındayız. Güzel şarkıyı da dinleyicimiz abileri Hüseyin ve Oğuz'a armağan etmişler. Selamlarımızı gönderelim. Beni böyle bırakıp gideceğine. Adaletsiz seçim. Derya Bedavacı sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.
1: Sevgi Selin'de Ezgiler.

se soğuk odalar. Yoksun neye yarar, örtünsem kat kat.

karanlık odalar. Yoksun neye yarar, örtünsem kat kat yorganlara var. Soğuk, soğuk olan

Verdikleri değerli destekten dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Ve bu şarkıdan sonra bir reklam aramız olacak. Sizleri Hakan Taşıyan'la baş başa bırakıyorum.

Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi

reklamlarımızı geride bıraktık. Ayrıca programımızın da yaklaşık son bir saatine de girmiş bulunuyoruz. Ve çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz şimdi sizlerle. Sanki her şey sıradan, sensizliğin tadı yok. İnanılmaz bir şarkı bu arada. Çok seviyorum bu şarkıyı da. Sanki her şey. Ayrıca bu güzel şarkıyı da şu an radyoları başında bizi dinleyen herkese de armağan etmek istiyorum. O zaman hep birlikte bu güzel şarkıyı dinleyelim.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Arif Susam'la.
1: Sensiz karanlık.
0: Hemen bir mesaj paylaşalım. İyi yayınlar, kolay gelsin Selin Hanım. Kardeşim Cemile, sıradaki en güzel şarkıları armağan ediyorum demişler. Kaşlar. Bizler de selamlarımızı gönderelim. En güzel şarkılar sizlere armağan olsun. Tabii ki sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz.

Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz ama yavaş yavaş da sona yaklaşıyoruz. Artık son şarkılarımız. Ve bence şimdi hayatın en ilginç yanlarından biri de hiçbir şeyin aynı kalmaması. Bugün bize zor gelen bir durum yarın sadece bir anı olarak kalabiliyor. İnsan değişir, düşünceler değişir. Hatta bazen hayaller bile değişir ama değişmeyen tek şey yaşadığımız her deneyimin bize kazandırdıklarıdır, bize kattıklarıdır. Bu yüzden de her yeni gün beraberinde yeni bir bakış açısı da getirir bizlere. Şimdi sizleri Sinan Özen'le baş başa bırakacağım. Ne fayda? Sizlerle radyonuz Mersin FM'de.

0: konuştuğumuz o yerleri unutmak kolay mı? Sadece ölüm ayırır seni benden. Ölüm ayırır.
1: Hemen bir mesaj paylaşalım. Sizlerle iyi yayınlar, kolay gelsin. En güzel aşk şarkılarınızı eşim Ömer'e armağan etmek istiyorum demişler. Tabii ki sizlere armağan olsun diyelim ve sizleri Ümit ve senle. Aşkımsın benimle baş başa bırakalım.

Selin'le programımızın sonuna geldik. Sevgili Selin'de Ezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. Sizlere son şarkımız Ebru Gündeş'le baş başa bırakıyorum. Yarın saat 1'de görüşmek üzere.

Çok çok ince mesele benim meselem, çok. Bir akşam üstüydü onunla tanışmamız. Elini verdi eridim, elimi tuttu eridim. Zor bela merhaba diyebildim. O kadar güzel, o kadar güzeldi ki sorma. Gözleri bahardan tatlı, saçları kömür karası. Durması mı desem, bakması mı? Hele o konuşması mest ediyordu beni. Evleri yolumun üstündeydi. O muhteşem, o çok şahaneydi. Onu görmek her şeye değerdi ya. Dolayısıyla sık sık eve gidip gelmeler de hep bahaneydi. Seni seviyorum demek an meselesiydi. Her defasında erteledim, utandım. Bugün olmasa yarın olur, olur sandım. Sana nasıl anlatayım? Ben çok aptal bir adamdım. Bazen caddede karşılaşırdık. Tokalaşır, hal hatır sorardık. Ama o hal hatır sorardı. Ben aşkıyla yanardım. Sana nasıl anlatayım bilmem ki. Ben çok aptal bir adamdım. Ve bir akşam üstüydü. Onu gelinlikle kuaförden çıkarken gördüm. İçimi bir tufan sardı. Dünya yansa ne yazardı? İnanamadım, inanamadım. Acele edecek, evlenecek ne vardı? Başıma taç yapmaz mıydım? Gözüm gibi bakmaz mıydım? Nasıl anlatayım ki? Ben çok aptal bir adamdım. Ve yine bir akşam üstüydü, istemeye istemeye o kahrolası sokaktan evime dönerken evlerinin önünde bir feryat, bir fidan. Aman Allah'ım! O an aklıma gelen başıma gelmişti. Hayatımın anlamı, hasretim, özlemim, o sevdiğim kadın, o ölmüştü. Vay anasını sattığımın dünyası, vay. Vay alnımın.

kara yazısı. Tarifi yok pişmanlığımın, anlamı da yok. Giden gitmiş, felek edeceğini etmişti. Gözümde dünyanın tüm güzellikleri bitmişti. Yahu ona bir açılabilseydim, onu çok ama her şeylerden çok sevdiğimi söyleyebilseydim ne olurdu? Artık nasıl sevdiğimi bilmeyecek ve ben kendimi hiç affetmeyecektim. İçme diyorsun, iyi söylüyorsun. Biliyorum, beni düşünüyor, beni seviyorsun. Önceleri kızardı, bakıyorum da şimdi anlıyorsun ve sen de içiyorsun. Boş ver can arkadaşım, yazılan gelir başa, çekilen tasa boşa imiş. Kendim ettim, kendim yandım. Anlayacağım, anlayacağım, ben çok aptal bir adamdım, çok aptal bir adamdım.

bahsetmiştin, bir sevgilin vardı. Seneler önce kaybetmiştim bugün karşıma çıktı. Oturdum onunla dertleştim. Sevgisi sahte çıktı. Hey garson, şu küçüğü götür de kurban olayım, büyük yedim. Nerede kalmıştı demin? Ha, sevgiler konuşuyordu. Bir an için mutlu oldum. Sonra kalmadı nefes sol. Yanımıza geldi bir adam. Kahretsin, onunla konuştum. Hey garson, bu büyük de bitti. Yenisini getireceğim. Kocasıymış dostum. Bir oğlu bir de kızı varmış. Masadan kalktı. Ankara'ya dolaştım karış karış. Kendime şöyle bir baktım. Ulan dedim, haddine mi ben? Ay yaş. İşte böyle yıkıldım dostum. Bakmasın mı gözümden yaş. Kuzumu ben arkadaş.